0: ben. Ama sen gelme, sen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana

şişeleri açarım, alkole koşarım bu bomboş dünyada.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bugün Bundesliga sahnesinden Dünya Kupası vitrinine uzanan genç bir hikayeyi anlatıyoruz. İbrahim Mazza, Berlin'de doğan Cezayir kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüyen ve şimdi Cezayir milli takımıyla büyük sahnede kendine yer açan bir yetenek. Mazza'yı önemli yapan şey sadece genç yaşı değil, top ayağına geldiğinde oyunun ritmini değiştirebilmesi. Hertha Berlin altyapısından çıkıp Bundesliga'ya, oradan da Bayer Leverkusen'e uzanan transferi onun kariyerindeki en büyük sıçramalardan biri oldu. 2025-2026 Bundesliga sezonunda attığı goller, yaptığı asistler ve özellikle şutlarıyla dikkat çekti. Ceza sahasına yaklaşmaktan korkmayan, driblinglerle çizgiyi kırabilen, kaleyi gördüğünde sorumluluk alabilen bir profil çizdi. Milli takım tercihinin ailesinin köklerinden yana kullanıp Cezayir formasını giymeyi seçti. Bu karar Cezayirliler için büyük bir umut oldu. Çünkü onlar sadece yetenekli bir futbolcu değil, Avrupa'da yetişmiş yeni nesil en parlak temsilcilerinden birini kazandılar. 2026 Dünya Kupası'nda ise Mazza'nın hikayesi daha çok potansiyel ve rol üzerinden yazılıyor. Cezayir gruptan çıkarken onun adı takımın genç ve dinamik yüzlerinden biri olarak öne çıktı. Henüz turnuvada gol ya da asistle manşetlere çıkmadı. İbrahim Mazza'nın değeri yakın zamanda yapacağı sıçramayla anlaşılacak. Cezayir formasıyla yıllar geçtikçe büyüyen ve her dokunuşunda bir sonraki büyük yıldız hissini veren bir futbolcu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bärenmarke haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 €. Lidl lohnt sich.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ZTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event. Kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bärenmarke haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 cent. Lidl lohnt sich.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdun gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, sahil 29 Frankfurt.
1: Mamma Treforno DE.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: smack you up.
1: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bärenmarke haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 cent. Lidl lohnt sich.
2: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
3: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
4: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir kaleci bazen sadece top kurtarmaz. Bir ülkenin umudunu da ayakta tutar. Paraguay'ın yeni kahramanı Orlando Gil'in hikayesi tam da böyle başladı. Hayat ona geniş tribünler değil, ağır yükler sundu. Ailesini geçindirebilmek için formasını, eşyalarını sattı. Hatta oğlunun hastalık masraflarını ödeyebilmek için sahip olduğu en değerli hatıraları, kaleci eldivenlerini bile satmak zorunda kaldığı günler yaşadı. Ama vazgeçmedi. Paraguay'dan Arjantin'in köklü kulübü San Lorenzo'ya uzanan yolculuğunda sessiz sedasız büyüdü. San Lorenzo, 2014 Dünya Kupası'na damga vuran Real Madrid'in eski kalecisi Keylor Navas'ı transfer etmek istemişti ama olmadı. Şans o anda kadroda yedek kaleci olarak bulunan Orlando Gil'e güldü. Milli takım formasını ise performansıyla kısa sürede hak etti. 2026 Dünya Kupası'nda adını bütün dünyaya ezberletti. Turnuvaya zorlu bir başlangıç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 gol yedi. Türkiye maçında ise tam tersine kalesine duvar ördü. Almanya karşısında da penaltılarda devleşti. İki kurtarışla Paraguay'ı tarihi bir zafere taşıdı. O gece yalnızca bir maç kazanılmadı, yeni bir kahraman doğdu. Gil, Güney Amerika kaleci ekolünün yeni temsilcisi. Hemşerisi, efsane kaleci Jose Luis Chilavert'ten sonra Paraguay'ın en büyük umudu. Çünkü onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazen en büyük zaferler en ağır yoksulluğun içinden filizlenir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno, dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno, Sahil 29 Frankfurt.
1: mamma-forno.de
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
0: Metropol FM.

0: dili. Metropol FM'desiniz. Neşeli saatlerde. Neşeniz bol olsun, hiç eksik olmasın.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Yok, kısa aramız yok. Uygunsal bir parçayla ilerliyoruz şimdi. Metropol FM'desiniz. 10-11 oldu saatlerimiz. Neşeli Saatler. Keyfiniz bol olsun. Havanız yerinde olsun. Bugün çok güleceğiz, tartışacağız, dedikodu yapacağız. Curcuna burada.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bären marka haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Kafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 €. Lidl Lohnt sich.
2: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
3: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
4: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hakan'ım iyi yayınlar, kolay gelsin. Radyoda mı yatıp kalkıyorsun? Hiç mi eve gitmiyorsun sen? Azıcık dinlen, kendine bak ya.
3: Hakan günaydın. Ne arıyorsun orada? Esra dedim. Bir anda dedim ki ne arıyor bu burada? Günaydın.
4: Ne arıyorsun sen orada? Geçerken uğradım desem çok komik olmayacak. Sana da günaydın, sizlere de günaydın. Evet, 7-24 gibi oluyor ara sıra ama sorun değil benim için arkadaşlar. Umarım sizler için. Aslında sizin için sorun olmaması gerekiyor. So, bugün de saat 2'ye kadar beraberiz. Ve şimdiki konuğum şişmanlar. Oy şişmanım, şişmanım, şişman sevdim, pişmanım diye. Böyle bir türkü var mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşım, benim bir arkadaşım vardı. Sürekli onu söylerdi arada bir sırada böyle. Ona sonra, ama olayın aslında ilginç yanı kendisinin şişman olmasıydı. Vallahi hiç alıştırmam. Şu an aklıma geldi. Şimdi neden şişman? Zonguldak'ta eşinin kilosuyla, daha doğrusu kilolarıyla alay eden bir koca ağır kusurlu sayıldı ve ceza aldı arkadaşlar. Nasıl bir ceza aldı onu da biraz sonra soracağım. Söyleyecekler bana tabii ki mutlaka. Ve benim size sorum. Evinizde hanginiz daha şişman? Ve eşiniz sizin kilolarınıza dalga geçiyor mu? Geçiyorsa nasıl dalga geçiyor? Veya da buna nasıl bir tepki veriyorsunuz? Şimdi yazın bana. Veya da telefon açın. Allah onu bildiği gibi yaptın falan. Kendine bir bakmıyor aynaya falan filan. Yağdırın arkadaşlar. Yağdırmak serbest bu programda. Evet ve şimdi 70'li senelere gidiyoruz. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Yıldırım Gürses. O da kim diyenleriniz olur mutlaka ama şarkıyı duyduğunuz zaman...

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: neşeli saatlerdesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz, bugünkü değil de şu anki konumuz arkadaşlar, eşinizin kiloları. Nasıl? İdare ediyor musunuz? Birbirinize karşılıklı dalga geçiyor musunuz? Veyahut da hakarete varacak kıvamda mı desem artık, raddede mi desem, birbirinize böyle olmadık abidik gubidik şeyler mi sayıyorsunuz? Trabzon'da olmuş bu. Bir beyefendi karısının kilolarıyla sürekli dalga geçiyormuş. Kadınla mahkemeye vermiş adamı. Ve bu arkadaşlar ağır kusur olarak sayılıp çiftlerin boşanmasına karar vermişler o. Şimdi ben size burada önce olmak istemiyorum. Yani lütfen. Bu Zonguldak'ta olan. Ankara'da belki başka bir şey olabilirdi. Berlin'de, Köln'de, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Essen, artık nerede yayın yapıyorsak her yerde belki diyorum. Burada konuya çok hakim değilim. Onun için bu gibi durumlar siz karşılaşıyor musunuz eşinizle? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tepki veriyorsunuz?
1: Eşim kilolu ama gözüme manken gibi görünüyor. Göbeğine de pofidik pofidik oynuyorum.
0: Evet, göbeğine de pofidik pofidik oynuyormuş hanımefendi. Das ist es. Var mı eşinin göbeğiyle pofidik pofidik oynayan arkadaşlar? Bana yazabilirsiniz. Mesajlar da var, onlara da biraz sonra yer vereceğim. Şimdi ama Elif Kaya. Aşklar Canır. 10.24 oldu saatlerimiz. Günaydın, gününüz aydın olsun. Guten Morgen. Neşeli saatlerde neşiniz bol olsun.

şarkımızı. Yes, und da sind wir wieder arkadaşlar. Neredeyiz? Neşeli saatlerdeyiz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zo. Ne demiştik? Adam yıllarca eşine böyle takılmış, biraz kilo almasın, bu tatlıyı da mı yiyorsun falan derken iş şakalaşmasının böyle dozunu aşmış, eşi de yeter artık deyip soluğu mahkemeye alıyor. Şimdi burada işin en ilginç tarafı, hakim dosyayı dinliyor, olayları inceliyor ve sonunda diyor ki ben bu çifti boşuyorum. Yani adamın yaptığı espriler evliliğe pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Şimdi beni merak ettiğin, siz şöyle bir şey yaşadınız mı? Eşinizin, sevgilinizin ya da ne bileyim sevgilinizin sürekli dalga geçtiği bir huyu var mıydı? Böyle sonra ne diyorlar, yapıyorlar, ondan sonra ya şaka yapıyorum deyip ipin ucunu kaçıranlar da oldu değil mi mesela? Mesajlarınızı gönderin, canlı yayını okuyayım dedim. Günaydın Hakan diyor birler. Eşim benden az azıcık kilolu, hep der ki maşallah löp löp tospik. Murat diyor ki ben hanıma bir dilim daha yersen koltuk seni tanıyacak dedim. O günden beri koltukta yatıyorum. Eşim bana balık etlisin dedi. Bakayım Ayşe diyor bunu. Eşim bana balık etlisin dedi. Ben de kredi kartını diyete soktum. 3 aydır limit sıfır diyor. Meine Fresse. İsmail de diyor ki ben sadece pantolon çekmiş olabilir mi dedim diyor. Zeynep diyor ki eşim bana sen eskiden daha zayıftın dedi. Ben de sen de eskiden daha romantik dedim. İkimiz de sustuk diyor. Emre yazıyor. Nereden? Frankfurt'tan. Hanım bana göbek yapmışsın dedi. Ben de aile paketi aldım dedim. O gün salonda tek kişilik kamp hayatım başladı diyor. Ay buna çok üzüldüm işte. Zo, şimdi Alişan'ın Kadere Bak adlı yeni şarkısıyla ilerliyoruz. Tekrardan gününüz aydın olsun. Her neredesiniz? Kahvaltıda, sofrada, işte, gece bardiyasından eve dönenler. Hepinizin günü aydın olsun. İyi hafta sonları diliyorum. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya 2027 bütçesinde daha fazla harcama ve borç planlıyor. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in 2027 bütçe taslağına göre federal harcamalar 555 milyar euroya çıkacak. Yeni borçlanmanın toplamda 203 milyar euroyu aşması bekleniyor. Hükümet ayrıca alkol, tütün, plastik ve kripto işlemlerinden daha fazla vergi geliri elde etmeyi planlıyor. Almanya'da hükümet telefonla alınan hastalık raporunu kaldırmayı ve ilk günden itibaren rapor zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Doktorlar ise bunun muayenehanelerde büyük yoğunluğa yol açacağını ve telefonla rapor uygulamasının hastalık izinlerini artırdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. İran'da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamenei için 6 gün sürecek yas törenleri başladı. İran yönetimi milyonlarca kişinin katılımını beklerken törenler uluslararası bir güç gösterisi olarak görülüyor. Ancak ekonomik kriz nedeniyle birçok İranlı törenlere katılmayacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için şu anda Avrupa Birliği içinde oy birliği bulunmadığını söyledi. Ancak Dombrovskis, Gümrük Birliği'nin pratik işleyişini iyileştirmek için teknik ve hukuki görüşmelerin gündemde olduğunu belirtti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Eskiler bilir bu şarkıyı. Guten Morgen. Günaydın arkadaşlar. Ve bu çocukluk şarkılarımızı o zamanlar Nana Moskori söylüyordu bu şarkıyı. Ve bunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Eskilerden bahsediyorum. Ama şimdi bundan yaklaşık bir sene öncesine kadar Netflix'te Cassandra adlı bir filmde bu şarkı sürekli çaldı. Bir korku filmiydi, daha doğrusu gerilim filmiydi. Ondan sonra o şarkıyı dinledikten sonra, o filmde dinledikten sonra böyle bütün hayallerim yıkıldı gitti. Siz seyretmediyseniz sorun değil. Ama seyretmediyseniz seyredin derim arkadaşlar. Cassandra, C ile yazılıyor. Bir Alman film ama öyle Alman filmi denmez. Çok da güzel yapmışlar. Vallahi güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. İzleyin, ondan sonra bana söyleyin. Hakan, film nasıldı, güzeldi falan. Neredeyse travma geçiriyorsunuz bu şarkıyı duyduktan sonra. Zop. Ve bir dinleyicim, benim eşimle çok zayıfsın, ağzına zorla yemek tıkacağım diyor. O da boşanma sebebi mi diyor. Şimdi zorla ağzına yemek tıkıyorsa bence evet. Ama çok zayıfsın da yok. Zop. Siz bilirsiniz yine. Şimdi yine başka bir konuya geleceğim arkadaşlar, ama öncesinde yıkılana kadar diyecekler. Cadur ve İrem Derici.

Yoldum ve İrem dedi ki yıkılana kadar dedi. Şimdi biraz önceki konuyu aslında noktalamıştık, sonlandırmıştık ama son bir mesaj geldi. Şişmanlar hakkında konuşuyorduk. Bir dinleyicim diyor ki, Esen'den Ali İhsan diyor ki, arkadaşa kilo almasın dedim. Paramı yiyorum, varsa sen ne pis fakir dedi. Çok iyi. Paramı yiyorum, sana ne? Koçan ile ilerliyorum. Haydi. Gününüz aydın olsun.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza, pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
2: mamma-forno.de
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eda eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM Neşeli Saatler programı
1: frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Dozen bir video, saat 10.47 oldu. Günaydın tekrardan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Neşeli saatlerdesiniz, mikrofona ben DJ Hakan. Ve şimdi bir konuya değineceğim. Bunu belki sizler de fark etmişsinizdir. Gece hayatı, eskiden bundan 10-15 sene veya da 20 sene, 20 demeyelim de 10-15 sene öncesine gidelim. Gece hayatı vardı değil mi? Diskotekler, kluplar, partiler falan bilhassa bunlar çok revaçtaydı. Şimdi gece hayatı yavaş yavaş yok oluyor. Bunun sebebi nedir? Hiç düşündünüz mü? Bir araştırma yapmışlar. Artık gençler eskisi kadar gece hayatlarına takılmıyorlar. Bunun sebebini biraz sonra açıklayacağım. Öncesinde Ay'a benzer adı şarkısını Mustafa Sandal'dan tanınız bu güzel şarkıyı

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

da sind wir wieder, saat 10.52 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Ve neredesiniz? Tabii ki neşeli saatlerde. Mikrofona ben Nici Hakan. Guten Morgen. Biraz önce bir tüyo vermiştim size. Ne dedim? Gece hayatı yavaş yavaş yok oluyor değil mi? Böyle genç insanların artık böyle partilere gitmek gibi hiç niyeti yok. Ve bunun gerçek nedeni ise hiç kimse fark etmedi. Ta ki bir araştırma yapılana kadar. Eskiden biliyorsunuz bu yani dünyanın her yerine bulunmuş olduğu yerde değil. Berlin, Londra, New York, Tokyo hiç fark etmiyor. Biliyorsunuz bir zamanların böyle gece hayatı tapınakları diyelim artık giderek yavaş yavaş boşalıyor. Ve hayır, bunun nedeni ekonomik kriz de değil. Bunun nedeni nedir? Düşünüyor musunuz? Yazın bana 0-30-217-970-71 veya da canlı telefon bağlantısıyla da bu fikirlerinizi, önerilerinizi veya da yaşanmışlıkları bizimle paylaşabilirsiniz. Telefon numaramızı tekrar ediyorum. İster sesli mesaj, ister yazılı mesaj gönderebilirsiniz. 0-30-217-970-71. Sizler yazarken, düşünürken ben de Dert Ortağım adlı şarkısıyla Semir abi, Spekkan'la siz radyonuz

0: Evet, Ajda Pekkan. Kardeşinden dinledik. Semiramis Pekkan, dert ortağım benim dedi. Eskilerden, 70'lerden kalan güzel bir parçaya yer verdik. Konumuz gece hayatı. Biliyorsunuz yavaş yavaş yok oluyor bunlar artık. Genç insanlar artık partilere gitmek istemiyorlar. Ne diyorlar? Başka bir şeyler yapalım diyorlar. Ne bileyim, evlerde takılıyorlar. Şimdi bir araştırma yapmışlar. Gençlerin %52'si artık cumartesi akşamlarını evde geçirmek istiyorlar. %61'i, bu da çok ilginç, daha az alkol içmek istiyorlar. Bu sevindirici. Yanı tabii ki gençler artık parti değil de zihinsel netliği seçmek istiyorlar. Yani daha doğrusu insanlar eğlenmek istemekten vazgeçmediler. Sadece eğlenme biçimlerini değiştirdiler. Tabii ki biraz önce de rakamları da belirttiğim gibi bu rakamlar da bunu açıkça gösteriyor. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz dedim. Bir dinleyeceğim. Haklısın Hakan, eskisi gibi değil artık. Yani mekanlar bomboş diyor gece hayatı bir şekilde. Yok, ben misal yılların müzisyeniyim. Berlin'de çoğu yerde müzik yaptım. Canlı müzik yaptım. Eskiden dükkanlar mekanlarda yer bulamazdın. Doluydu yani diyor. Başka bir dinleyeceğim ise. Merhaba Hakan, sanırım bunun sebebi her şeyin legalleşmesi sonucu insanlar artık evlerde veya bahçelerde toplanıp yiyip içip kafayı her türlü bulmaları ve eğlenmeleri olsa gerek diyor. İnsanlar her yerde her şeyi yapıyor nasıl olsa diyor. Ve bu arada Derya Şahin Frankfurt'tan beni aradı. Hoş geldin Derya.
1: Merhaba Hakan.
0: Nasılsın,
1: hoş buldum.
0: İyisin?
1: İyiyim. Sen nasılsın? Umarım siz de iyisinizdir.
0: Çok iyi. Sağ olasın. Şimdi bir şey soracağım. Konuyu biliyorsun. Konuyu
1: bilmiyorum.
0: Aşağı koru. Konuyu hakimsin. Biraz önce bir ama offline kendisiyle konuştum arkadaşlar. Konuya gayet hakimdi. Ich fand das auch sehr interessant. Seni dinliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir?
1: Sebebi şudur. Yani artık eskisi gibi kulüplere fazla gidilmiyor. Niye dersen, insanlar gece hayatına fazla takılmıyor. İnsanlar daha çok sosyalleşmek istiyor. Daha belki duymuşsundur, day drinking diye bir şey var Almanya'da, büyük şehirlerde.
0: Evet, duydum.
1: Ve daha böyle yeni jenerasyon oralara takılıyor Hakan.
0: Nedir, ne oluyor o day drinking? Bilmeyenler
1: day
0: için.
1: Day drinking şöyle. Yani artık gece hayatı değil de gündüz başlıyorlar eğlenmeye, ama eğlence sadece kulüpten kulüp olarak geçmiyor, ifadeyi değiştireyim. Ellerinde bir drink alıyorlar, alkollü ve alkolsüz fark etmiyor. Özellikle zaten gençler alkolü zaten fazla kullanmıyorlar. Daha böyle güzel sağlıklı yaşam tarzları çok önemli olduğu için bu jenerasyonda. Daha çok sosyalleşme amaçlı gidiliyor day drinkinglere. Arkada DJ oluyor. Bayağı bir hotspotları oluyor yani. Mesela özellikle şunu söyleyeyim. Büyük şehirlerde mesela bugün Darmstadt'ta Heinefest var. Oraya gidecekler. Birçok DJ'ler gidecek. Büyük bir alanda. Festival tarzında. Öyle bir day drinking olacak. İnsanlar daha çok sosyalleşmeye özenti gösteriyor. Özeniyor yani. Konuşmak ve eğlenmek, arkada müzik olması çok önemli. O hisse kapılmak, insanlarla tanışmak. Bunlar çok önemli. Ama gece hayatında bu tür sosyalleşme tabii ki olmuyor. Niye? Çünkü daha çok müziğe insanlar takılıyor, dans ediyorlar. O gürültüde kimi tanıyacaksın Hakan yani?
0: Yani öyle, doğru söylüyorsun. Burada eskiden bir arkadaşım bana şey demişti. Yok, bunu söyleyemem. Bunu söylersem şimdi bir hakaret olarak bazı şeyleri söylemiş. Şimdi yani demek istiyorsun ki egolarla dolu bir ortamdan uzak kalıyorlar insan. Bunu sevmiyorlar. Sonra egolu, dediğin gibi böyle dolu ortamlarda problemler büyüyor. Böyle sahte bağlar kurulur, değil mi? Bu yüzden de kulüplerdeki sohbetler, evet, artık hiçbir şeyi anlatmıyor. Yani boş konuşmalar oluyor. Bir de senin dediğin gibi gürültülü ortamda kim neyle nasıl konuşacak, nasıl anlaşacak?
1: Bir de Hakan, yani gündüz kafede veya plajda veya piknikte hani arkadaşlarla buluşmak çok daha sakin geliyor. Ve o gece kulüplerinde bunu yaşayamıyorsun, o ortamı. Çok sesli oluyor, geç saatlere kadar eğlenceler sürüyor ama gecenin sonunda herkes kendini yatağa atıyor. Ertesi gün tabii ki böyle ben ne yaşadım diye havasında olmuş olabiliyor. Ama sosyal medya etkisi de var tabii ki. İnsanlar brunch'ına gidiyor, rooftop partilere gidiyor. hep böyle konuşma, sosyalleşme amaçlı etkinlikleri önemsiyorlar.
0: Çok doğru söylüyorsun.
1: O yüzden olabilir.
0: Yani daha doğrusu bu yeni kuşakta partilerden nefret etmiyor ama partilerin neye dönüştüğünden de nefret edebiliyorlar. Yani ben onun çok
1: daha
0: şeffaf
1: sakin,
0: olmuyor.
1: Daha
0: evet.
1: Rahat.
0: Aynen o şekilde.
1: Salaş ortamları seviyorlar ama o eğlenceleri anlıyorlar ama eğleniyorlar mı? Eğleniyorlar Hakan yani. Sosyalleşmek kadar güzel bir şey yok. Sonuçta sosyal medya var. Elimizde Instagram, TikTok var. Orada her türlü insan kendini gösterebiliyor.
0: Doğru.
1: Ama birebir insanlar konuştuğunda o etkisi nerede alacağız? Böyle işte rahat, sakin ortamlarda bu tatmini alıyoruz bizler de gençler olarak. Kulüpler bizi tatmin etmiyor diyelim, ne diyelim.
0: Şimdi burada sen pedagog gibi konuştun. Var mı? Yani
1: öyle
0: Derya
1: mi?
0: Şahin Frankfurt'ta ne işle meşgulsün Derya?
1: Öğretmenim.
0: Aa, öğretmen misin?
1: Matematik öğretmeniyim.
0: Hiç sormadım. Eyvah, matematik öğretmenim. Benim matematiğim hiç iyi değildi.
1: Fazlasıyla gençlerin arasındayım. Gençlerle birlikte çok çalıştığım için o biraz etkisi de var tabii ki. Yakından takip etme şansım da oluyor.
0: Ay, çok güzel. Başka yaptığın herhangi bir şey var mı? Böyle partiler haricinde. Yani partilere gitmiyorsundur herhalde.
1: Ben partilere gitmiyorum fazla ama konserleri çok çok tercih ederim. Dün çok güzel bir konser yaşadık. Onu söyleyeyim. Dortmund'da Tarkan havası esti.
0: Ya çok güzel.
1: Onun etkisindeyiz hala. Ama her şey çok güzel dediğim gibi. Oyunculuk yapıyorum aynı zamanda. Onlarla ilgileniyorum. Tiyatro yapıyorum. Kadın temalı oyunlar sergiliyoruz Frankfurt'ta. Yeni oyun Kasım'da olacak inşallah. Yani böyle yani insanlar sosyal aktivite olarak bunları tercih ediyor.
0: Çok.
1: Ben de bilmiyorum en son ne zaman gece kulübüne gittiğimi hatırlamıyorum öyle söyleyeyim.
0: Benim ilgimi çeken şimdi bir oyunum var dedin. Oyunun adı nedir?
1: Bunte Frauen, renkli kadınlar.
0: Bunte Frauen. Ne zaman nerede olacak?
1: Evet. Kasım'ın sonunda tam bunu belirlemek üzere şimdi tiyatro salonlarıyla.
0: Okay.
1: Onu daha sonra seninle paylaşabilirim ama.
0: Tamam, evet. Çok iyi. Şimdi benim bilgimi çekti. Bunte Frauen, das hört sich ja auch sehr interessant an. İçerik nedir peki?
1: Biz genellikle hani mizah yoluyla kadınların içindeki çelişkileri anlatmaya çalışıyoruz mizah yoluyla. Ve erkeklerin kendi egolarını kadınlar üzerinden gösterdikleri mizah yoluyla konular belirliyoruz.
0: Ha, bize sallıyorsunuz yani.
1: Bazen sallıyoruz evet.
0: Anladım, tamam.
1: Bazen değil çok sallıyoruz ama güzel yani mizah yoluyla bir beğendiğim
0: tabii ki sallayan size olunca güzel oluyor. Doğru söylüyorsun. Tamam.
1: Biraz da biz sallayalım Hakan.
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi Derya mutlaka o konuya yine değinelim yakılayakta. Bakayım Eylül dedin değil mi? Eylül mü Ekim miydi?
1: Kasım'dı evet.
0: Hiç ikisi de değil. Yani.
1: Kasım sonu.
0: Tamam. Kasım'a yakın bir zaman tekrar bir görüşelim. Bu konu hakkında konuşalım.
1: Olur, tamam.
0: Ondan sonra buradaki dinleyicilerimiz de bu senin gösterinin içeriğinden daha detaylı bir şekilde bahsedelim. Derya Şahin'i dinledik Frankfurt'tan arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Derya'cığım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Kendine iyi bakıyorsun. Evet arkadaşlar. Derya Şahin'in bu değerli açıklamalarından sonra, fikirlerinden sonra şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Radyondan sakın ayrılmayın.
2: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Diana Kramer. Trotz zahlreicher Protestveranstaltungen und tausender Demonstranten hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt pünktlich begonnen. Ein Großteil der rund 600 Delegierten war bereits frühzeitig am Tagungsort eingetroffen. Viele wurden in Bussen begleitet von Polizeiwagen auf das Erfurter Messegelände gebracht. Begleitet von friedlichen Protesten tausender Demonstranten, aber auch Sitzblockaden und einer Sperrung der Autobahn 71. Zu den Protesten haben Gewerkschaften verschiedene Initiativen und Bündnisse aufgerufen. Die USA feiern heute die Unabhängigkeitserklärung ihres Landes vor 250 Jahren. An dem ohnehin traditionsreichen Feiertag sind in diesem Jahr besonders große Feierlichkeiten geplant.
4: Die 250-Jahr-Feiern sind für Präsident Trump Anlass zu einer großen Huldigung seiner selbst. Er plant eine lange Ansprache hier in Washington und ein riesengroßes Feuerwerk, das eine Dreiviertelstunde dauern und damit den Weltrekord aller Feuerwerke brechen soll. Der amerikanische Traum, der Glaube an Hoffnung, Chancengleichheit und Freiheit, der mit der Unabhängigkeit der USA an sich einhergeht, ist für die Mehrheit der Amerikaner schal geworden. Der Optimismus in den USA hat tiefe Risse. Happy Birthday, USA. Tina Eck, USA.
3: Mit einem Besuch auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa will Papst Leo XIV. Heute an das Schicksal von Migranten erinnern. Seine Visite wird auf der Insel als Zeichen der Solidarität mit Menschen gesehen, die auf der Flucht über das Mittelmeer ihr Leben riskieren oder bereits verloren haben. Lampedusa gilt seit vielen Jahren als einer der Brennpunkte der Migrationsbewegung aus Afrika nach Europa. Jedes Jahr wagen zehntausende Menschen die gefährliche Fahrt über das zentrale Mittelmeer. Zum Fußball. Wird Jürgen Klopp tatsächlich der neue Bundestrainer? Die Gespräche mit dem Deutschen Fußballbund laufen. Das hat Klopp bei Magenta TV bestätigt, rechnet aber nicht mit einer schnellen Entscheidung.
5: Ich habe einen bestehenden Vertrag mit Red Bull. Bin als Mensch so, dass ich normalerweise Verträge super gerne einhalte. Aber habe durchaus auch gesagt, dass ich Interesse daran habe, an den Gesprächen habe, weil die müssen natürlich erst geführt werden. Werden intensive Gespräche sein müssen, weil es natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personal Julian Nagelsmann hing.
3: Nagelsmann war nach dem frühen WM aus der deutschen Nationalmannschaft gestern zurückgetreten.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Emeklilerin zamlı maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artıyor. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %17,76 olarak kesinleşti. Zamla birlikte maaşlara ek ödeme tutarları da yeniden hesaplandı. Böylece memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatacak toplam ödeme miktarı artmış oldu. Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, Göktaş'ın ülkesine döndüğünü, buna rağmen kaçma şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Dem Parti'den, Oyuncular Sendikası'ndan, Tuz Biber ekibinden ve Uykusuz Dergisi'nden de Göktaş'a destek açıklamaları geldi. Açıklamalarda ifade özgürlüğü ve mizahın cezalandırılmaması gerektiği vurgulandı. NATO zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Bu kısıtlama 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 14 ile 21 saatleri arasında geçerli olacak. Yolcuların güncel bilgileri havayolu şirketlerinden takip etmesi isteniyor. NATO liderleri Ankara zirvesinde kolektif savunma taahhüdünü yeniden teyit etmeye hazırlanıyor. Bildiride Rusya uzun vadeli tehdit olarak tanımlanıyor. Üyelerin Ukrayna'ya 2026 için 70 milyar avro askeri destek sözü vermesi, 2027'de de en az aynı düzeyde desteği sürdürmesi bekleniyor.
7: Hafta içi rengarenk Hakan. Hafta sonu neşeli saatler Hakan. Adaş, bir tek şey kaldı. Hayatım roman programı. Okan Bayülgen'in. Bir oraya el atmadın ha. Bir o kaldı. Hadi bakalım.
8: Esas gayrı. O bayağı.
0: Yok, oraya el atamam. Okan abimiz tabii ki apayrıdır ona artık. Yo, uzaklardan böyle el sallayabiliriz. Daha fazlası olmaz zaten tabii ki. Zor arkadaşlar ve neşeli saatler tüm hızıyla devam edik. Saatimizi iyi geride bıraktık. Şimdi Buray ve Tioman ikisi seslendirdiği Kupa Kızı Sinek Valisi adlı şarkısıyla ilerliyoruz. Güzel şarkımızı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Fiat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnt sich. Bärenmarke haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 €. Lidl lohnt sich.
1: Abi, Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
2: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
3: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Metropol FM'desiniz. Neşeli Saatler tüyomuzu ile devam ediyor arkadaşlar. Ve dün sosyal medyada dolaşırken karşıma bir şey çıktı. Yani kurgu mu değil mi dedim, böyle düşündüm. Kurgu değildi arkadaşlar. O kadar samimi, o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki durum şu. Bir trafik memuru bir motorcuyu çeviriyor. Gel bakayım buraya diyor. Geliyor. Ondan sonra bu kasklarını biliyorsunuz motosikletçilerin, daha doğrusu motor kullananların kasklarında genelde bir kamera var. O kamerayla çekim yapmaya devam ediyor. Burada polis ona bir ceza yazacak. Ama ne olur yazma deme bir şekli var. Yani 100 kere seyrettim. Her seyredişimde de bayıldım. Onu biraz sonra, şimdi daha doğrusu bu şarkımızın ardından çalacağım. Mutlaka kayıt yapmanız gerekir. Telefonlarınızı hazırlayın. Yaklaşık bir 15-20 saniyelik bir diyalog geçiyor aralarında. Belki de yarım dakika. Bunu mutlaka kayıt edip sağa sola satabilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar samimi ki. Biraz sonra bu şarkımızın hemen ardından. Hangi şarkı? Ego diyor. Hanne Yener ve Madrigal.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Ve dün arkadaşlar sosyal medyada dolaşırken karşıma bir video çıktı. Burada bir motosiklet sürücüsü kafasında, daha doğrusu kaskın üzerine yerleştirmiş olduğu kamerayla da bütün bu yaşanmışlıkları kayda alıyor ve bir trafik polisi bunu çeviriyor. Ceza yazacak. Herhangi bir ihlalle bulundu ki ceza yazacak ve polise ceza yazma diye bir yalvarış şekli var. Sadece o değil. En komik tarafı da şurası. Nerelisin diyor. Hem nerelisin? Malatyalı mısın diyor. Polis hayır deyince verdiği cevap o kadar güzel ki ben herhalde bunu kapacağım ve sizlere satacağım bundan sonra. Söyleyeyim. Diyaloğun gerisini de şimdi dinliyoruz.
1: Amirim yazmayın, gözünüzü seveyim ya.
2: Yazmak zorundayım.
1: Kazandığım ne ki amirim?
2: Yazmak zorundayım.
1: Siz Amasyalı mısınız?
2: Değilim.
1: Ben de değilim, hemşeri sayılırız, yazmayın abi.
2: Ya hadi kardeşim.
1: Amirim Allah aşkına. Amirim. Hı? Konuşsanız telefonla.
2: Kim, Ankara'dan tanıdın mı?
1: Yok annem, yalvarıyor bak, günahsız kadın. Amirim size yalvardığım kadar Allah'a yalvaraydım, günahlarımı affederdi. Gözünüzü seveyim.
2: Estağfurullah ya.
1: Amirim yazmayın.
2: Ya. Yazmak zorundayım.
0: Yani böyle bir şey var. Pardon, Malatyalı mıydı? Amasyalı mısın? Değilim diyor. Ben de değilim. Aynı memleketteyiz diyor. Nasıl şunca basit bir şey çıkıyor abi. Sonra telefonu uzatıyor ona. Tekrar da ben size söylemek için, göstermek için daha doğrusu. Telefonu uzatıyor. Kim? Ankara'dan mı? Yok, annem diyor. Aynı pasta. Neyse. Evet, bunu yaşadıktan sonra şimdi Mustafa Sandal'ın bir şarkısı var. İsyankar ama Sefo seslendiriyor. Bu da bu da oldu artık. Başka sanatçıların şarkılarını şu anda gündemde revaçta olan sanatçılarımızın seslendirmesi. Dinliyoruz hep beraber. 11.25 yaptık saatlerimizi. Neredeyiz? Neşeli saatlerdeyiz. Metropol FM'de mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya 2027 bütçesinde daha fazla harcama ve borç planlıyor. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in 2027 bütçe taslağına göre federal harcamalar 555 milyar euroya çıkacak. Yeni borçlanmanın toplamda 203 milyar euroyu aşması bekleniyor. Hükümet ayrıca alkol, tütün, plastik ve kripto işlemlerinden daha fazla vergi geliri elde etmeyi planlıyor. Almanya'da hükümet telefonla alınan hastalık raporunu kaldırmayı ve ilk günden itibaren rapor zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Doktorlar ise bunun muayenehanelerde büyük yoğunluğa yol açacağını ve telefonla rapor uygulamasının hastalık izinlerini artırdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. İran'da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamenei için 6 gün sürecek yas törenleri başladı. İran yönetimi milyonlarca kişinin katılımını beklerken törenler uluslararası bir güç gösterisi olarak görülüyor. Ancak ekonomik kriz nedeniyle birçok İranlı törenlere katılmayacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için şu anda Avrupa Birliği içinde oy birliği bulunmadığını söyledi. Ancak Dombrovskis, Gümrük Birliği'nin pratik işleyişini iyileştirmek için teknik ve hukuki görüşmelerin gündemde olduğunu belirtti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Evet, havalarımız biliyorsunuz arkadaşlar, bir geliyor bir gidiyor. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta böyle kavrulmuştuk, iyice mahvolmuştuk. Bu hafta sonu ise ama biraz frene basıyor gibi. Almanya'nın güney ve batıda hava sıcaklıkları yaklaşık 25 ile 30 derece arası yine. Kuzey Almanya'da ve doğuda ise bakayım 19 ile 24 derece. Evet.

0: daha bir serin hava bekliyorum şimdi. Ama meteorologlar diyor ki çok rahatlamayın diyor. Çünkü yeni bir sıcak hava dalgası kapıda olabilir. Şimdi bu varsayımlı konuşmalar yok mu? Bayılıyorum ben buna. Olabilir, olmayabilir de. Ben ne diysem demişimdir, dememişsem dememişim. Kemal Sunal bari. Gelecek diyor, gelecek diyor. Sadece ne zaman geleceği henüz net değil diyorlar. Yani bu hafta sonu derin bir nefes alabiliriz. Çünkü güneş ikinci rounda hazırlanıyor arkadaşlar. Şimdi bizler ise Turtle adı şarkısıyla Aynanın ve Melis Fis'in bu şarkıyı seslendirdiklerine şahit oluyoruz.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Güzel şarkımızı Tırtıl Diri. Metropol FM'desiniz. 11.37 oldu. Neşeli saatlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Radyonun yeni açanlar. Hakan senin ne işin var orada diyorsanız arkadaşlar. Arkadaşımız birazcık rahatsızlandı. Dolayısıyla onun yerine ben geldim. Not ruf Hakan. 1-9-0-7. Bakalım bu neyi ifade ediyor? Neyin açılımı? 1-9-0-7. Düşündünüz mü? Bu numarayı aradığın zaman ben çıkıyorum. Şimdi Serdar Ortaç ne bu neşe diyor? Ne bu neşe derken...

0: So, biraz önce dedim, mein Notruf ist 1907. Bu neyi çağrıştırıyor dedim. Neyin açılımı olabilir dedim.
1: Fenerbahçe, Fenerbahçe.
0: Aşırı Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Yani. So, fıkra bu kadardı arkadaşlar. So, bu arada Hakan yarın benim yerime de Lieferando'da pizza pasta lifen yapsan olur mu diyor. Her yerdesin diyor. Olur dedim. Tamam, saat 11'den 21'e kadar 150 euro mu? Senin yine adın Mazlum artık diyor. Ya bir dakika, ben şu 150 euroya takıldım. 11'den 21'e kadar 10 saat falan oluyor. 150 euro. Ist es schwarz? Es hört sich ja gar nicht schlecht an, ne? Sen bana bir numara ver de arkadaş soruyor da. Şimdi kısa bir aramız olacak, sonra beraberiz. Ayrılmayın radyonuzdan.
2: Eda Sosislerinin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
4: Mamma Forno.de.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Bremen'den Yusuf yazmış. Merhaba DJ Hakan. Çorumlu musun? Değil misin? Ben de değilim. O zaman hemşeri sayılırız. 80 vilayet hepsi bir arada nasıl olsa. Değil mi diyor? He ya he. So, und jetzt machen wir weiter. Evlenmeliyiz diyor. Bu arada dün bir konuya değinmişim arkadaşlar. Rengarenk programında. Bu evlilik hakkında, daha doğrusu düğün hakkında anketi miydi? Sizlere bir soru sormuştum. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Neydi diyeceğim. Bunu bugün yine işleyeceğiz. Belki duymamışsınız, takip edememişsinizdir. Az sonra bu şarkımızın hemen ardından.
3: Bence

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Biz evlenmeliyiz dedi hadise. Şimdi dün rengarenk programda arkadaşlar bir konuya değinim. Belki sizler şahit olmamışsınızdır işte falan güçlü olmuş olabilirsiniz. Bu konuya yine değineceğim. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre düğün yapmayan gençlerin %82'si evliliklerinde daha mutlu oluyorlarmış. Düğün yapmıyorlar. Yani düğüne harcayacak olan parayı biz diyor balayına harcarız diyor. Dünya turuna çıkarız diyor. Veyahut da önemli giderlerimize daha doğrusu harcarız diyor. Eve, oraya, buraya ne bileyim araba artık aklınıza ne geliyorsa bunlara yatırım yaparız diyor. Ve düğün yapmadıkları için de çok daha mutlu oluyorlarmış. Şimdi biliyorsunuz düğünlerde bazı, şimdi ben sadece birazcık negatif yanlarını konuşacağım mutlaka. Tabii ki pozitif tarafları da var. Negatif yanları herkese bir şeyi beğendiremiyorsun. Bir şey yapıyorsun, şu olmadı, bu olmadı, yemek güzel değildi, ne bileyim nasıl çalgıcıydı, o ses çok yüksekti. Takım münasiminde şu oldu, bu oldu falan derken, yani gelin ve damat, anne ve baba, kayınvalide ve kayınpeder, tamam bunlar yaşamış oldu bundan önceki tabii ki daha bir de bunun hazırlıkları var. Bütün bu hazırlıklar bunlar her şey stres altında geçiyor. Ve ondan sonra bir de bütün bu stres altına geçen vakti harcadıktan sonra bir de insanları mutlu edemediğiniz zaman o zaman tabii ki insan üzülüyor. İster istemez üzülüyor değil mi? Şimdi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hem ebeveyn olarak ailelere soruyorum hem de belki de şu anda hayatlarını birleştirecek, yeni bir yuva kuracak çiftlere sesleniyorum. Düğün yapmak ister misiniz, istemez misiniz? Bunun bir de sebebini yazın bana. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 Canlı telefon bağlantısı da olabilir. Kahvaltı masanızdan kalktığınızda tamam çayımı da içeyim şimdi ben Hakan'a alacağım deyip ve saydıracağım deyip tekrar evlenmek istesin. Daha doğrusu tekrar evlenirseniz ya da ilk defa evleneceksiniz. Hiç evlenmemiş olsanız bir daha evlenmiş olsam düğünü yapmam veya da yaparım diye herhangi bir serzenişte bulunmak ister misiniz? Dediğim gibi beni arıyorsunuz. Sesli mesaj olur yazılı mesajlarda. Numaram 030 217 970 71.

Evet, konumuz ne demiştim arkadaşlar? Düğünler. Düğünlerden bahsetmiştim. Biliyorsunuz bazı çiftler vardır, anne babalar vardır. Masaya hesap makinesini koyarlar. Bir tarafta 15, 20, 30 veyahut da 40 bin euroluk düğünler. Diğer tarafta da ise bir dünya turu söz konusu. Gelin diyor ki mesela hayatımızın gecesi olsun bu diyor. Mutlaka düğün istiyorum diyor. Damat da diyor ki yok ya hayatımızın anısı olsun diyor. Ve bilim adamları damadın dediklerine onay veriyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre de düğüne servet dökmek yerine o parayla gezen, balayı yapan, ne bileyim çiftler evliliklerine daha çok mutlu olabiliyorlarmış. Çünkü düğün bir gece ama birlikte biriktirdiğin o anılar ne oluyor? Tabii ki haliyle ömür boyu oluyor. Siz yeniden evlenmiş olsanız düğün mü yapardınız yoksa düğüne harcayacağınız paralarla başka yerlere mi harcardınız? Atıyorum bir balayına veyahut da evinizi artık düzmene falan derken bu gibi şeyler. Asude yazmış bana. Merhaba Hakan, ben evlilik sürecindeyim. Seneye inşallah düğünüm olacak diyor. Oluşacak masrafa tabii ki bir yandan üzülürüm ama bence hiç düğün yapmamak da hevesini kursağına bırakmak gibi olur. Sonuçta sadece bir kere evleniyoruz diyor. Çok çok selamlar, her gün işte dinliyorum. Severek Metropol FM'i diyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi burada mutlaka tabii ama bir de düğün böyle 800-900 bin kişiye düğün yapıldığı zaman farklı oluyor. Böyle arkadaşlar arasında yani hiç düğün de yani demiyorum be düğünün masrafını azaltarak yani böyle 200-300 kişi değil de o 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi arasını yaptığınız zaman daha mı sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bir diğer mesajım ise merhaba Hakan, ben Frankfurt'tan Aycan. Düğün yapmak istemeyen çiftler veya aileler birbirlerine karşı saygılı, hoşgörülü insanlar diye oldukları için bu durumda ilerideki yaşamlara yansıdığını düşünüyorum diyor. Gelen başka mesajlarımız da var. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Mebru ile Zat-ı Şahanesi adı şarkısıyla ilerliyoruz şimdi tekrardan. Gününüz aydın olsun. Neredesiniz? Metropol FM'de. Deşeli saatlerde.

0: Mebrure Zati Şahanesi dedi. Güzel bir şarkı, duygusal bir parçayı dinledik arkadaşlar. Gençler düğün ve hatta evlenen kişiler düğün yapmalı mı, yapmamalı mı? Ve bu düğünün boyutu ne kadar olmalı? Yani 10, 20, 30, 40, 50 bin dolar harcalan dolar da nereden çıkıyor? İşim gücüm para Allah'ın ya. Tövbe tövbe. Yani 30, 40, 50 bin eurolar falan harcanmalı mı, yoksa daha küçük bir düğün yapıp da oraya harcanacak masrafları, yapılacak masrafları başka yere mi? Bir dünya turu olabilir veyahut da ileri bir yatırım mı diye sordum. Hanifi yazmış bana. Ben bu düğün olayını çok abarttıklarını düşünüyorum. Düğün salonu parasıyla gençler kuracağı hayat başlangıcını yapabilir diyor. Ben çocuklarıma diyorum, düğün salonu parasını cebinize koyun. Ayrıyeten takı parasını da cebinize koyun. İstediğinizi yapın diyorum. Düğün olmadan takı nasıl olacak? Onu anlamadım. Nikahtaki takıdan bahsediyor herhalde. Var mı nikahta takı yap? Bilmiyorum. O kadar evlenmediğim hiç. Evet. Gelen başka mesajlarımız da var. Ayşe yazmış. Biz düğünü küçük yaptık. Kalan parayla Japonya'ya gittik diyor. Fotoğraflara hala bakıyoruz. Düğün pastasını ise kimse hatırlamıyor diyor. Wow. Biz onun argümanını. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra bu konuyu devam edeceğiz. Sizler de yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Düğün yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Mesajınızı bekliyorum.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Trotz zahlreicher Proteste hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt pünktlich begonnen. Ein Großteil der rund 600 Delegierten war schon frühzeitig am Tagungsort in der Erfurter Messehalle eingetroffen.
3: Ja, die Blockaden des AfD-Parteitags, sie sind quasi ins Leere gelaufen. Die AfD ist so früh aufgestanden. Noch vor Sonnenaufgang wurden viele Delegierte mit Bussen unter Polizeischutz hierher gefahren. Von daher war die Parteitagshalle auch Stunden vor dem offiziellen Beginn schon gut gefüllt. Der Parteitag konnte um 10 pünktlich starten. Und die AfD freut sich hier darüber natürlich, dass sie den Demonstranten da quasi ein Schnippchen geschlagen hat. Zitat AfD-Chef Tino Chrupalla: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aus Erfurt, Jörg Ratsch.
2: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat Kanzler Friedrich Merz die volle Rückendeckung der nordrhein-westfälischen CDU bei der Umsetzung des Reformpakets der Bundesregierung zugesagt. Das Gesamtpaket könne sich wirklich sehen lassen, sagte Wüst bei einem Landesparteitag in Düsseldorf, auch wenn die Einigung auf Reformen nicht immer leicht gewesen sei. Wüst lobte die Entschlossenheit und Tatkraft des Bundeskanzlers. Papst Leo XIV. Hat bei seinem Besuch auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa Europas besondere Verantwortung im Umgang mit Migration betont. Sie stelle die europäischen Gesellschaften vor eine historische Herausforderung, sagte der Papst. Europa trage aber gleichzeitig Verantwortung, geflüchtete Menschen aufzunehmen, zu schützen und zugleich dafür Sorge zu tragen, dass niemand zur Auswanderung gezwungen ist. Jürgen Klopp hat die Gespräche mit dem Deutschen Fußballbund über das Bundestraineramt bestätigt, rechnet aber nicht mit einer kurzfristigen Einigung. Zunächst müsse er die Vertragsangelegenheiten mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull klären, sagte Klopp bei Magenta TV. Frage an Thomas Thonfeld: Kann da jetzt eigentlich grundsätzlich noch was schiefgehen?
4: Also hundertprozentig sicher ist natürlich noch nichts, aber nachdem beide Seiten wollen, kann ich mir schwer vorstellen, dass man sich da an irgendeiner Stelle noch verhakt. Beim Geld sicher nicht. Es wird vermutlich um Kompetenzen und Zuständigkeiten gehen, sicher auch um Personen, die Jürgen Klopp mitbringen möchte zum DFB. Dass sich sein aktueller Arbeitgeber Red Bull trotz Vertrags querstellt, ist auch nicht wahrscheinlich. Also das dürfte schon klappen, aber es wird ein bisschen dauern.
2: Vielen Dank, Thomas Thonfeld.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben, Mustafa Kayabaşı. Emeklilerin zamlı maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artıyor. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %17,76 olarak kesinleşti. Zamla birlikte maaşlara ek ödeme tutarları da yeniden hesaplandı. Böylece memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatacak toplam ödeme miktarı artmış oldu. Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, Göktaş'ın ülkesine döndüğünü, buna rağmen kaçma şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Dem Parti'den, Oyuncular Sendikası'ndan, Tuz Biber ekibinden ve Uykusuz Dergisi'nden de Göktaş'a destek açıklamaları geldi. Açıklamalarda ifade özgürlüğü ve mizahın cezalandırılmaması gerektiği vurgulandı. NATO zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Bu kısıtlama 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü ise saat 14 ile 21 saatleri arasında geçerli olacak. Yolcuların güncel bilgileri havayolu şirketlerinden takip etmesi isteniyor. NATO liderleri Ankara zirvesinde kolektif savunma taahhüdünü yeniden teyit etmeye hazırlanıyor. Bildiride Rusya uzun vadeli tehdit olarak tanımlanıyor. Üyelerin Ukrayna'ya 2026 için 70 milyar avro askeri destek sözü vermesi, 2027'de de en az aynı düzeyde desteği sürdürmesi bekleniyor.

0: Hakan merhaba. Ona söyler misin bir defa mı, iki defa mı onu Allah bilir. Yani hiç masrafa gerek yok. Milleti doyurmak için düğün yapılmaz. Çok küçük güzel bir organizasyon da yeterli bence. Masraflara hiç gerek yok.
1: Evet, masraflara gerek yok diyor ve yapılan bir araştırmaya göre düğün yapmayan çiftlerin çok daha mutlu oldukları ortaya çıkmış. Yani düğün değilse büyük bir organizasyondan bahsediyorum. Ufak tefek düğünler tabii ki olabilir. Siz yeniden evlensiniz. Bunu yapar mıydınız? Daha doğrusu düğün yapar mıydınız? Veyahut da ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızın düğününü yapar mısınız? Yoksa düğün harcayacak olan, bütün yapılacak olan bütün masrafları çocuklarınıza mı vermek istersiniz? Ne bileyim, bir balayına çıksınlar veyahut da evlerini düşünsünler veyahut da ihtiyaçlarını karşılasınlar. Evet, ve bu arada buradaki düşüncelerinizi alayım dedim. Dinleyicilerimden birçok mesaj geldi, aralarından seçiyorum bazılarını. Mesela bir dinleyici Murat: abi düğüne o kadar para verdik ki balayında evin balkonuna kamp sandalyesi attık diyor. Esra yazmış, bu bizim Esra değil, onun da evleneceği yok zaten. Ben düğünde altın değil uçak bileti takılmasını isterdim vallahi diyor. Yok, ne var? Ganz anderes Thema. Cem: düğün salonunda 5 saat oynayan dayıyı kimse hatırlamıyor ama birlikte izlediğin gün batımı ömür boyu aklında kalıyor. Bu çok güzel bir açıklama. Ama o dayıyı tabii ki video çektiysen sabah akşam izleyebilirsin. Nasıl göbek atıyor, nasıl kendinden geçiriyor değil mi? Zehra var bir de. O yazmış: önemli olan düğünün büyüklüğü değil, evliliğin güzelliği bence. Das ist auch schön gesagt. So, başka bir dinleyici: Hakan, bir daha asla evlenmem. Ne düğünü diyorsun sen? Gut. Punkt. Burada olayımızı bitiriyoruz şimdi. Şimdi bir konuya değineceğim ki arkadaşlar. Türkiye'de bir kadın bütün erkeklere sokakta taciz ediyor.
2: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
2: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
1: Ve Ajda Pekkan'ımız, süperstarımız olur ya diyor. 12-14 oldu saatlerimiz, ne 14 ya 12. 12-12 oldu saatlerimiz. Her şey gönlünüzce olsun. Neşeli saatlerdesiniz arkadaşlar. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de tasarruf. Lohnzig. Beyhan marka haltbare Milch. Litresi %33 indirimli. Sadece 99 cent. Veya Segafredo Zanetti Cafe Crema. Veya Intermezzo. 1 kiloluk paketi %36 indirimli. Sadece 13,99 €. Lidl Lohnzig.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Metropol FM'desiniz, neşeli saatlerde. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlginç bir konuya değineceğim arkadaşlar. Dün sosyal medyada dolaşırken ana bir de ne göreyim. Yani baktım durdum, bir daha baktım, sonra bir ne orada dedim. Yani bir kadın dükkanlara giriyor, erkeklere bakıyor, erkekler arkasını döndükten sonra bütün avucunu erkeğin arka kısmına, yani avuçluyor demeyeceğim, yani sokuyor bayağı. Sadece arkayı değil, ön tarafı da arkadaşlar. Yani öyle ilginç bir olay ki, birden erkekler aralarına şaka diye bir şaka yaparlar ya böyle. Biliyorsunuz ne demek istediğimi. Kadın ona benzer bir hareket yapıyor bir de. Şimdi kameralarda da tabii ki görünüyordu, dükkanlardaki kamera. Erkekler ilk önce bir şaşırıyorlar falan böyle. Ondan sonra adamları öpmeye çalışıyor. Oradan çıkıyor sokakta başka birisine, oradan oraya. Dediğim gibi o anları tabii ki görenler ilk önce şaşkın. Görüntülerde sosyal medyada şu anda hızla yayılıyor. Mutlaka görmüşsünüz, görmeseydiniz, görmemiş olsanız bile mutlaka yarın bir gün karşınıza çıkacak. Şimdi olayın ardından kadın gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Şimdi ise herkes aynı soruyu soruyor. Böyle bir olayda hukuki süreç nasıl işleyecek arkadaşlar? Bilmiyorlar. Böyle bir durumda bir kadın, yani bir erkek yapsaydı onun cezası belliydi, ama bir kadın yaptığı zaman cezası ne olacak falan diye kara kara düşünüyorlar. Şimdi şunu da söylemek lazım. Görüntülerde bazı erkeklerin gülmesi ya da hiç tepki vermemesi, tabii ki yapılanların doğru olup olduğuna, yani öyle diyelim, doğru olduğuna anlamına gelmiyor. Şimdi istenmeyen fiziksel bir temas kim yaparsa yapsın, kimi yapılırsa yapsın, tabii ki bu kabul görmez. Şimdi söz sizde. Sizce böyle bir olayda nasıl bir yaptırım uygulanmalı? Kanun tabii ki kadın erkek ayırmadan mı işlenmeli? Bu tür durumlarda toplumun bakış açısı sizce değişiyor mu?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel Hessen.
2: Değerli dinleyenler, Frankfurt'ta Commerzbank Tower'da iki cam temizlik işçisi yaklaşık 240 metre yükseklikte mahsur kaldı. Çalışma gondolu teknik arıza nedeniyle hareket edemedi. Güçlü rüzgar kurtarmayı zorlaştırdı. İtfaiyenin özel ekibi işçileri akülü halat vinciyle güvenli şekilde yukarı çekti. Hessen'da aşırı sıcakların yaşandığı hafta sonunda ölüm sayısının belirgin şekilde arttığı tahmin ediliyor. Sağlık ve Bakım Dairesi'ne göre 27 ve 28 Haziran'da yaklaşık 650 kişi öldü. Bu sayı normal hafta sonlarının yaklaşık %60 üzerinde. Hükümetin hastalık raporunu ilk günden zorunlu hale getirme planı Hessen'da tartışılıyor. Hausärzteverband bunun muayenehanelerde büyük yoğunluk yaratacağını ve kronik hastaların bakımını zorlaştıracağını söylüyor. İşverenler ise yüksek hastalık oranlarına karşı daha sıkı kuralları destekliyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Ve tüm zamanlarımızın en güzel...

0: Kappa. Şimdi ben durup dururken niye böyle gaza geldim? Şimdiki işleyeceğim konu, yani çok merak ediyorum. Acaba tepkiniz ne olacak? Tekrardan radyolarını yeni açanlar için bir başlık atalım burada. İstanbul'da dediğim gibi bir kadın sokak sokak dolaşıyor, böyle dükkanlara giriyor ve karşılaştığı erkeklere izinsiz şekilde fiziksel temas ediyor. Öpmeye de çalışıyor. Tabii ki o anları görenler şaşkın. Görüntüler de sosyal medyada dediğim gibi hızla yayılıyor. Ben bir görüntü gördüm ki dükkanı için adam arkasını dönmüş. Kadın böyle bütün elini adamın arkasına böyle long diye sokuveriyor. Adam bir zıplıyor orada. Sonra ilk önce şaşırıyor. Sonra bakıyor, gülüyor. Ama ondan sonra da kaçıyor. Sokakta bir adamı yakalıyor. Yaparız ya biz erkekler aramızda böyle. Öyle bir hareket. Adam ilk önce bir şaşırıyor. Ondan sonra işte malum yerine böyle elini atıyor. Adam ya ne oluyoruz falan gülerek kaçıyor. Ama şimdi çok ilginçtir ki erkeklerin buna gülerek tepki vermesi. Çok farklı. Tabii ki kadın ondan sonra yakalanıyor. Ondan sonra dediğim gibi hukuki bir süreç şimdi başlatılıyor. Ama burada bir soru işareti de var. Bu kadına biz nasıl ceza verebileceğiz diyorlar. Bir de işin ilginç yanı, hiç şikayetçi olan da yok şimdiye kadar. Herkes halinden memnun gibime geliyor. Al gülüm ver gülüm. Yani ne bileyim artık, ilginç bir olay. Şimdi bir kadının başına böyle bir şey gelse, bir erkek yapmış olsa, erkeğe biz ne deriz? Senin hiç anan bacın yok mu? Benim de bu kadına demek istediğim bir şey var. Bacım, senin hiç abin baban yok mu? Ama das war lustig, oder? Sag doch mal jetzt, ne? Yes! Yani ben burada gidiş yana dediğim gibi buradaki tacize uğrayan erkeklerin de gülmesi bir ayrı bir hikaye. Bu konu hakkındaki düşüncenizi alalım. Ben sizle burada şimdi bu hikayeyi anlatırken bana mesajlar gelmeye başladı bile. Bazıları önce kameraya bakıyor, şaka programı mı diye kontrol ediyor diyor Murat. Köln'den Yasemin diyor. Roller tersine dönseydi herkes çok daha farklı tepki verirdi. Kural herkes için aynı olmalı diyor. Cem adını sırf Cem yazmış. Dükkan sahibi önce müşteri geldi sandı. Ondan sonra olay bambaşka çıktı diyor. Bir dinleyicim ise.
1: Oh, çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Hep erkekler mi yapacaklar böyle şeyleri? Süper.
0: O sondaki gülüşü de ne bileyim ya, tecavüzcü Coşkun'a benzettim. Ya oh çok güzel olmuş derken o ohu da öyle bir içtenlikle söylüyor ki Allah'ım yarabbim. Evet. Görsünler nasıl oluyormuş diyor bir de. Mesajı da göndermiş. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekler bundan pek böyle rahatsız olacaklarını sanmıyorum. Bir başka dinleyeceğim ise. İsim yok. Adaş. Ha, Adaş diyor. İzin olmadan temasın şakası olmaz. Kim yaparsa yapsın yanlış. İzin mi alsın önceden? Anlamadım. Abi elleyebilirim mi? Kesin. Anlamadım ki. Adaş.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Ve konu İstanbul'da bir kadın. Her önüne gelen erkeğin orasını burasını elliyor ve öpmeye de çalışıyor. Bunun üzerine tabii ki sokaklarda veyahut da ki dükkanlarda konulan kameralarda görünüyor bu. Olayı izledim biraz, garibime gitti. Bu arada tabii ki ama öyle böyle değil. Bayağı bildiğini sarkıyor böyle. Üstüne çullanıyor böyle. Burada erkekler hallerinden pek rahatsız, yani bir şey, bir karşılık vermiyorlar ama gülerek hi hi hi hi deyip kaçıyorlar. Aleyna yazmış bize, diyor ki peki o zaman kadınlara söylenenin tersini düşünelim diyor. Acaba erkekler çok mu kısa giyinmişti diyor. Muhtemelen bu yüzden kadın bir şey yapabileceğini zannetti diyor. Başka bir dinleyicimiz ise bakayım ne diyor. Here, here'sn't biz. Hakan hafta sonu, ha burada bana bir özel bir mesaj gelmiş. Kadınlar istediklerini yapabilir ama erkek oldu mu sonuç değişiyor. İhtiyaç yüksekmiş diyor. Özcan Koca Hannover'den diyor. Başka bir Cemile. Diyor ki ben of ellerine sağlık diyen arkadaşa söylüyorum. Biraz önce başka bir kadın dinleyicimiz ellerine sağlık, iyi yapmış, bize yapınca oluyordu falan dedi. Bacım aradaki fark, erkekler gayet memnun durumdan. Yani bir nevi mükafat mı oluyor? Anlamadım. Evet, herhalde onu demek istiyor. Evet, burada Cano Canan. Bunun üzerine Grup Vitamin'den Dokundur şarkısını çalar mısın? Dokundur. O yok. Listemizde olsaydı vallahi çalardı. Ama ne var biliyor musunuz? Manifest'in piyasaya çıkmış olduğu, çıkarmış oldukları en

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bugün fast futbolunun yeni jenerasyonunda adı en parlak harflerle yazılan isimlerden birini anlatıyoruz. İsmail Saibari, top ayağına geldiğinde oyunu hızlandıran, ceza sahasına yaklaştığında rakip savunmaya panik yaşatan modern futbolun çok yönlü hücumcularından biri. Saibari'nin hikayesi tek bir ülkeye sığmıyor. İspanya'da dünyaya geldi, Belçika'da büyüdü, Hollanda'da PSV formasıyla olgunlaştı ve kalbini Fas milli takımına adadı. Yani onun futbolunda Akdeniz'in sıcaklığı, Belçika sokaklarının sertliği ve Hollanda futbol okulunun tekniği var. PSV'de geçirdiği yıllar onu sıradan bir yetenek olmaktan çıkarıp Avrupa piyasasının en dikkat çeken oyuncularından birine dönüştürdü. Büyük maçlardaki cesareti ve Dünya Kupası sahnesindeki çıkışı derken o büyük adım geldi. Bayern Münih transferi. Yaklaşık 55 milyon euroluk bu hamle sadece bir transfer değil, Saibari'nin artık Avrupa futbolunun en üst rafına çıktığının ilanıydı. Fas formasıyla da aynı özgüveni taşıyor. Onun oyununda gösterişten çok ritim, güç ve karar anlarında soğukkanlılık var. İsmail Saibari.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: abla Mehmet abla.
1: Şarkının sonunda ne o Demet abla, Mehmet abla bilmem ne. Şimdi bu olay gerçek olmuş. Yani bu spontane dediğimiz, yani richtig aus spontanes seçen ya. Demet Akalın burada anlatıyor ki şimdi bu şarkıyı ben ilk önce dinledim diyor. O arada kayıttaydık diyor. Şarkının sözlerine baktım, Demet abla hoş gelmiş ve ne o Demet abla, Mehmet abla bilmem ne diye beğenmedim ben bu şarkının sözlerini demiş ve onu da şarkının sonuna eklemişler arkadaşlar. Ne o Demet abla, Mehmet abla bilmem ne diyerekten. Güzel bir hikaye, güzel bir anısı var. Şimdi Özgür'ü dinliyoruz, kandırmam lazım diye. Ondan sonra haber bültenlerine geçeceğiz. Radyonuzdan ayrılmayın. Neredesiniz? Tabii ki neşeli saatlerde. Mikrofonu ben Nici Yakan.
2: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kingsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Dünkü seyrettiğiniz maçta Kapveada, Yeşilburun ve Arjantin karşı karşıya geldiler ve ben hayatımda bu kadar, yani daha doğrusu hayatımda demeyeyim de arkadaşlar, bu şampiyonada seyretmiş, izlemiş olduğum en heyecan verici maçlardan bir tanesiydi. Ve birçoğumuz belki de Yeşilburun tutuyordu, birçoğumuz Arjantin'e, ama Arjantin, yani rezil olmaya raman kala son anda Kapverda'nın kendi kalesine attığı golle bir üst tura çıkmaya garantiledi. So, bu akşam da yine çok ünlü, daha doğrusu ünlü ne ya? Önemli maçlar var. O maçları da biraz sonra sizlere bahsedeceğim. Öncesini ya da bahsedeceğim değil miyim de şimdiden söyleyeyim. Saat 19'da Kanada ile Fas karşı karşıya gelecekler. Yani Marokko. Ondan sonra saat 23'te ise bizi eleyen, 10 kişiyle bizi eleyen Paraguay. Sonra Almanya'yı eleyen Paraguay. Şimdi de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saat 23'te arkadaşlar bu mücadeleyi izleyebilirsiniz. İzlerken de böyle bir ah çekeriz, of çekeriz ya. Şimdi biz orada olabilirdik falan gibilercesine. Müzikten biz ama devam ediyoruz. Ay'a benzer Ece Seçkin seslendiriyor. Mustafa Çağan'ın da bu güzel harika şarkısını.

gayet güzel, hoş ve tam enerjik dolu bir şarkı olmuş bu. Ece Seçkin'den dinledik. Mustafa Sandal'a ait olan Ay'a benzer şarkıyı bayağı bir ayar vermiş gibi. Şimdi yaz geldi, oh be dedik. Ama bir yağmur yağması, tekrar sıcak havalan, bir daha yağmur yağması dedik ama sivrisinekler bizden daha çok sevindi tabii ki. Dediğim gibi bir hava ısındı, yağmur yağ derken sivrisinekler ne yapıyor? Resmen düğün yapıyorlar, halay çekiyorlar arkadaşlar. Şimdi uzmanlar diyor ki bu yaz özellikle Asya kaplan sivrisineği tam gaz geliyormuş. Asya kaplanı diye bir sivrisinek varmış. İlk defa duydum, yeni öğrendim. Dolayısıyla ufacık bir saksı tabağındaki su bile orada da çoğalıyorlar arkadaşlar. Yani evinizde sağınıza solunuza böyle su birikintisi olmasın. Olmamaya bunu özel gösterin. Yani dediğim gibi akşam mangal keyfi yapayım derken açık büfesiz olabilirsiniz. Bahçelerde falan dikkat edin arkadaşlar. Şimdi üstelik işin şakası da bir yana, uzmanlar bu sivrisineklerin bazı virüsleri taşıyabildiğini söylüyorlar. Bu bilindik, ne o diyorsunuz? Bu bilindik bir şey zaten. Yani niye şaşırıyorsunuz ki bunu anlamadım. Şimdi özellikle Temmuz ve Ağustos'ta parklarda olsun, mezarlıklarda, başka bir de bahçelerde tabii ki biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Kısacası bu yaz güneş kreminizi mutlaka yanınızda bulundurun ve en önemlisi ise sivrisinek kovucu da çantanızda gezdirin, sağınızda solunuzda. Bunları da yanınızda bulundur, mutlaka fayda vardır. Şayet bahçeye, kıra, çayıra çıkacak olursanız arkadaşlar. Of! Biraz kıvırtalım öyle mi? Sonan Kiremitçi geliyor, Balkan Kızı diyor. 13.27 yaptık saatlerimizi. Neşeli saatlerdesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Neşeli günler diliyorum.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'ta Commerzbank Tower'da iki cam temizlik işçisi yaklaşık 240 metre yükseklikte mahsur kaldı. Çalışma gondolu teknik arıza nedeniyle hareket edemedi. Güçlü rüzgar kurtarmayı zorlaştırdı. İtfaiyenin özel ekibi işçileri akülü halat vinciyle güvenli şekilde yukarı çekti. Hessen'da aşırı sıcakların yaşandığı hafta sonunda ölüm sayısının belirgin şekilde arttığı tahmin ediliyor. Sağlık ve Bakım Dairesi'ne göre 27 ve 28 Haziran'da yaklaşık 650 kişi öldü. Bu sayı normal hafta sonlarının yaklaşık %60 üzerinde. Hükümetin hastalık raporunu ilk günden zorunlu hale getirme planı Hessen'da tartışılıyor. Hausärzteverband bunun muayenehanelerde büyük yoğunluk yaratacağını ve kronik hastaların bakımını zorlaştıracağını söylüyor. İşverenler ise yüksek hastalık oranlarına karşı daha sıkı kuralları destekliyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Taylor Swift, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Travis Kelce evlendi arkadaşlar. Bugün düğünleri olacak. Şimdi bunu niye anlatıyorsun Hakan? Bana ne diyebilirsiniz? Ama işin içinde para var arkadaşlar. Nasıl bir para, öyle böyle değil. Şimdi düşünün. Yanınızda böyle bir kadını beğeniyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam, ben bu kadını istediğimi de yapabilirim, evlenebilirim, yakışıklıyım da. Aynı zamanda Taylor Swift'in evleneceği Travis de ünlü bir Amerikan futbolcusu. Yani American futbol oynuyor dediğimiz gibi. Bu futbolcunun hesabında 90 milyon eurosu var. Wow diyorsun. Ondan sonra tamam Alice'la ve bir şarkıcıyla evleniyor. Evlenmeden önce gel beraber istersen şey yapalım diyorlar. Evlilik sözleşmesi yapalım diyorlar. Okey diyorlar, oturuyorlar. 40 maddelik bir sözleşme yapıyorlar. Ve burada bir ayrılık esnasında kimse kimseden para talep edemeyecek. Şimdi burada tabii ki olaya böyle tam hakim olmayan dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Bu durumda siz ne yapardınız? Düşün. Kadınlara soruyorum. Bir erkekle evleneceksiniz. 90 milyon eurosu var karşıdaki erkeğin, evleneceğiniz erkeğin. Ve adam diyor ki evlilik sözleşmesi yapacağız. Bu durumda evlenir misiniz? Yani bana güvenmiyor musun falan filan gibilercesine serzenişte bulunur musunuz? Yazın bana bakalım. Çok merak ediyorum. Ne diyeceksiniz diye. Adam yapmış. Böyle demiş. İşine geliyorsa demiş. Kadına tamam demiş. Benim işime geliyor. Evlenelim demiş. Neden evlenmişler? Nasıl? Niçin? Ve dediğim gibi sizin fikirleriniz de çok önemli. Çünkü biraz sonra işin geyiğine geleceğim ben. Bende normal bir şey yok. Her şey anormal. DJ Hakan, beni ciddi alıyorsunuz yandınız zaten. Ve Murat Boz, Janti diyor. 13.35 yaptık saatlerimizi. Cumartesi hafta.

en güzel şarkılar. Metropol FM'de Murat Bol, John Team.

0: Wir haben ein heikles Thema arkadaşlar. Çok ilginç bir konuya değiniyorum. Taylor Swift, Amerikalı şarkıcı. Amerikan futbol oynayan bir oyuncuyla evleniyor. Bugün evlendiler hatta. Nikahları kıyalı. Bugün düğünleri var. Bütün ünlüler oraya geliyor. Travis Kelce de Amerikan futbolu oynayan bir sporcu. Dolayısıyla adamın hesabına 90 milyon dolar parası var. Evlenmeden önce de diyor ki biz bir evlilik sözleşmesi imzalayalım beraber. Ayrıldıktan sonra kimse kimsenin parasına suyuna dokunmasın diyor. Tamam diyorlar. Ben size sordum. Bu durumda kadınlara sordum daha doğrusu. Bu durumda siz ne yapardınız? Sevdiğiniz bir adam. Yani zengin. Ondan sonra ama adam bu şartları öne sürüyor. Dedim bir dinleyicim aradı beni. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Berin Diğen'den arıyorum.
0: Evet Berin Hanım, sizi dinliyoruz.
1: Kesinlikle düşünürdüm. Kesinlikle sözleşmenin önemine inanıyorum ben. Sevgiyi korumak adına, daha onu muhafaza edebilmek adına böyle bir şeyin önemine inanıyorum. İsterdim.
0: Burada,
1: sözleşmeyi isterdim.
0: Aslında burada çok mantıklı düşünüyorsunuz. Bana soracak olursanız en azından burada gerçek sevgiyi, yani parasını değil de adamın kendisini sevdiğine dair burada bir kanıtınız oluyor, öyle değil mi?
1: Ya kesinlikle, belli bir yaştan sonra bunun önemi çok büyük. Özellikle bu ileri yaşlarda bence çok büyük bir önemi var. Bunu kanıtlamak adına değil de sevgiye zarar vermemek adına. Hani kanıtlama derdine düştüysek o zaman zaten yürümez, olmaz. Ama artık evlilik aşamasına gelindiyse onu koruyabilmek adına sözleşme önemli. Evet. Hele de ikinci evlilikse ve karşı tarafın da hani çoluğu çocuğu varsa herhangi bir sorunun olmaması için, karşı tarafta bütün bireyleri susturabilmek için önemli düşünüyordum.
0: Siz isterseniz arabanızı bir park edin. Ondan sonra...

0: oldu mu?
1: Yok, olmadı. Şimdi ben sizi ters köşe yapacağım. Olay bitmedi daha böyle. Bir saniye bekleyin. Şimdi bir dinleyicim diyor ki, ben kabul ederim evliyken de ne koparsam kârdır diyor burada. Kimmiş bu Cansu? Bakayım Cansu'ya. Oh, deniz kenarında da böyle eline almış içeceğini, poz veriyor. Bir diğer dinleyicim ise diyor ki Iraz. Ben Iraz Şahan diyor. Asla sözleşme yapmam. O kadar parası varsa öylesin odun diyor. Ya da boşalmadan çatır çatır yerim öyle boşarım diyor. Bak burada Iraz adama odun diyor. Şimdi sizin hepinizin şu anda konuya hakim olmadığınızın bir kanıtı var. Olay nedir biliyor musunuz? Burada Travis Kelce'nin 90 milyon doları varken Taylor Swift'in 2 milyar parası var. Ha ya. Aynen böyle. Evet Iraz. Iraz burada odun kim oluyor? Ha söyle bakayım. Bizlere lafı sallıyorsun böyle odun diyorsun. Var mı? Ama o kadar güzel değil mi? Şimdi bir diğer dinleyicim ise şey demişti ya burada. Başka bir dinleyicim de. Galiba ben diyor. Bunu hiç düşünebildiniz mi? Taylor Swift'in 2 milyarın üzerinde bir gelir oldu. Daha doğrusu bir mal vardı. Bilmiyordunuz değil mi? Size sorayım.
2: Hayır hayır hayır, kesinlikle bilmiyordum. Ben olayın tamamen duygusal yönünde yoğrulmuştum.
1: Şimdi olay biraz tersine mi döndü? Acaba Taylor Swift mi istedi evlilik sözleşmesi yapalım diye? Ha? Konuşun şimdi bakalım. Hadi sizleri bekliyorum. Aa, camı da açtınız.
2: Ama Zigen sıcak ya. Hayır ben her halükarda düşünüyorum. Hani kesinlikle olması gereken bir şey. Ama bu biraz şeye de bağlı. Hayatın hangi evresinde sen bunu yapmak istiyorsun? Eğer 20'li yaşlarda evleniyorsun ve çoluk çocuğa karışıyorsunuz ve aslında bir noktada kendi kariyerine ara vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü bir kadın olarak ayrılmış bir şey vardır ya. Aufgaben Verteilung diyoruz ya. Şimdi bu noktada sözleşme olmaz. Ben çünkü hayata sıfır kilometreden yeniden beraber başlamış oluyorsunuz. Bu kadına haksızlık olurdu diye düşünüyorum. Çünkü çoluk çocuk doğuruyor, eve bakıyor.
1: Çok, o buçuk toparlanması.
2: Kesinlikle ben ilk o yaşlardaki izdivaçta doğru bulmuyorum kesinlikle. Ama yani olmamış ilk evliliğin, ondan sonra 40'lı yaşlarında tekrardan bir izdivaç düşünüyorsun. Ama o zamana kadar da senin de belli bir şeyin var, birikimin var, karşı tarafında illaki vardır. O yüzden de olması en mantıklısı.
1: Çok doğru söylüyorsun. Şimdi burada bir şey var bir de. Bunu da ben geçmiş seneler bir öğrendim. Yapılan bir araştırmaya göre paran, yani 60 milyon dolardan sonra ister 300 milyonun ister 500 milyon olsun hayattaki lüksün değişmiyormuş. Yani 60 milyonda 500 milyon doları olan adamla, adam veya da kadın her neyse, bunların arasındaki farkı göremiyormuşsun. Çok ultra ultra lüks, yani ne bileyim bir Boeing uçağı alırsın veya da ne bileyim bir yat alırsın, ki öyle böyle değil. Onun haricinde hayat standartları hep aynıymış. Dolayısıyla 60 milyondan sonra adamın da 90 milyona varmış. Şimdi burada ne olacak tabii ki? Ne adamın o kadının parasına ihtiyacı var, ne de kadın o adamın parasına ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar, bu paralar olmasaydı bile kendi hayatlarına gayet lüks bir şekilde devam edebileceklerdi. Birbirlerine ihtiyaç duymadan. Ben size çok teşekkür ediyorum. İsterseniz inin arabadan.
2: İneceğim.
1: Boğmayalım sizi o sıcakta. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Programı da renk kattınız. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
2: İyiler.
1: Sağ olun efendim.
2: Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Evet, bu arada gelen mesajlar var. Nasıl ters köşe yaptım ama. Var mı? Yok. Şimdi Ebru Gündeş. Çingenem geliyor ama remix versiyonu. O kadar güzel yapmışlar ki bunu. This is the best version. Die ich finde. Dinliyoruz hep beraber. Metropol FM'de. Deşili saatlerde keyfiniz neşeli olsun. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: Ateş'in muazzam bir versiyon dinledik Çingenem adlı şarkısının. Ve şimdi arkadaşlar, şayet Berlin'deyseniz ve aracınızda güzergahınız Spandau ise, Spandau'dan B5 Outlet'e giden bir yol var. Falkensee ve B5 arası kapalı, kaza olmuş orada. Dolayısıyla otobanı kapatmışlar. Sakın oraya yanlışlıkla gitmeyin derim ben, ama ben giderim. Çok oldu Serdar'la birlikte. Şurada maraton var, burada şu festival var, sakın oraya gitmeyin. 100 kere radyoda anons ederiz, ondan sonra ikimiz de 30'a düşeriz. Ben en azından söyleyeyim ki, en azından söylemiş olayım. So, yazın ve perdi. Şimdi bir video dinleteceğim size. Muazzam bir şey. Bir motosiklet sürücüsü. Türkiye'de kafasında, daha doğrusu kaskında bir kamera var. Çekim yapıyor. Orada herhangi bir ihlalden dolayı polis çeviriyor bana. Gel bakayım buraya diyor. Sana ceza yazacağım diyor. Ve o anı filme çekiyor. Ölürsünüz gülmekten. Ben böyle bir laf hiç duymadım. İlk defa duydum. Herhalde sık sık sağa sola satacağım ben de bunu. Biraz sonra reklamlardan sonra Bengü'yü çalacağım, aleyhime diyecek. Ondan sonra o videoya yer vereceğim. Mutlaka dinleyin bunu. Hatta kaydı bile almaya çalışın. Hadi bakalım.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: En güzel, havamıza en uygun şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Bengü'yle ilerliyoruz. Aleyhime diyor. 13.51 oldu saatlerimiz.

0: kısa bir aramız var. Ondan sonra çok komik bir şeyler olacak.
1: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
1: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
0: Şimdi programı burada noktalarken biraz sonra Arda arkadaşım sizlerle birlikte olacak. O da geldi, yerleşti buraya. Son olarak size sosyal medyada dolaşırken karşıma çıkan bir videodan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir motosiklet sürücüsü Türkiye'de otobanda giderken kafasına, daha doğrusu kaskına da kamerayı yapıştırmış, çekim yapıyor. Ne oluyor? Trafik polisi çeviriyor. Gel bakayım evladım sen buraya diyor. Herhalde trafik ihlalinden dolayı ceza yazacak. Sonra burada bu motosiklet sürücüsünün polisle, memurla arasındaki diyaloğu iyi dinleyin arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Yani ilk önce kurgu mu falan dedim. Kurguyla falan ilgisi yok. Yani 3-5 kere iyice seyrettim. Isısmayın. Aradaki diyaloğu iyi dinleyin. Şimdi diyor ki sen Amasyalı mısın diyor. Polise diyor ki sen Amasyalı mısın diyor. Hayır değilim diyor. Ve bunun üzerine bu motosiklet sürücüsü ne diyor? Bunu mutlaka bir köşeye yazın. Bunu da sizler başka yerlere, daha doğrusu başka kişilere satabilirsiniz. Benim de satacağım gibi. Dinliyoruz. Hep beraber heyecanla.
3: Amirim yazman gözünüzü seveyim ya.
4: Yazmak zorundayım.
3: Kazan demlek amirim.
4: Yazmak zorundayım.
3: Siz Amasyalı mısınız?
4: Değilim.
3: Ben de değilim, hemşeri sayılırız. Yazmayın abi.
4: Ya hadi kardeşim.
3: Amirim Allah aşkına. Amirim. Hı? Konuşsanız telefonla.
4: Kim, Ankara'dan tanıdın mı?
3: Yok annem, yalvarıyor bak, günahsız kadın. Ya, amirim size yalvardığım kadar Allah'a yalvaraydım, günahlarımı affederdi. Gözünüzü seveyim. Amirim yazma. Ya.
4: Yazmak zorundayım.
0: Var mı böyle bir şey? Var işte. Görüyorsunuz. Muazzam.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Bugün dışarı çıkarken sadece güneş kremi değil, tatil planı ve ev bütçesi de aklınızda olsun. Çünkü bu cumartesi yazın en güzel tarafıyla en gerçek tarafı arasında yayında buluşuyoruz. Saatler 14'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. Almanya'nın neresinde olursanız olun, yolda, evde, işte ya da hafta sonu hazırlığında 4 saat boyunca birlikteyiz. Bugün Temmuz sıcaklarını, sıcak gecelerde serin kalmanın küçük yollarını, Almanya'da kiraların geldiği noktayı, tatil yolculuklarında havalimanı krizlerini, mutluluğun küçük sırlarını, Instagram hikayelerini ve yaz filmi önerilerini konuşacağız. Yani hem cebimize yarayacak bilgiler var bu yayında, hem de hafta sonuna yakışacak hafif keyifli başlıklar. Bugün amacımız basit, yazı biraz daha akıllı, biraz daha serin ve biraz daha keyifli yaşamak. Her şarkı bir sahne ve her sahne bizden. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğumuza başlıyoruz. Cumartesiye güzel bir enerjiyle başladık. Günün ilk sahnesinde Derya Ulu, Şımarık şarkısıyla yanımızda. Hafta sonunun kapısını güzel bir şarkıyla açalım. Sonrasındaki ise bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Metropol FM Aktüel Hessen.
3: Değerli dinleyenler, Frankfurt'ta Commerzbank Tower'da iki cam temizlik işçisi yaklaşık 240 metre yükseklikte mahsur kaldı. Çalışma gondolu teknik arıza nedeniyle hareket edemedi. Güçlü rüzgar kurtarmayı zorlaştırdı. İtfaiyenin özel ekibi işçileri akülü halat vinciyle güvenli şekilde yukarı çekti. Hessen'da aşırı sıcakların yaşandığı hafta sonunda ölüm sayısının belirgin şekilde arttığı tahmin ediliyor. Sağlık ve Bakım Dairesi'ne göre 27 ve 28 Haziran'da yaklaşık 650 kişi öldü. Bu sayı normal hafta sonlarının yaklaşık %60 üzerinde. Hükümetin hastalık raporunu ilk günden zorunlu hale getirme planı Hessen'da tartışılıyor. Hausärzteverband bunun muayenehanelerde büyük yoğunluk yaratacağını ve kronik hastaların bakımını zorlaştıracağını söylüyor. İşverenler ise yüksek hastalık oranlarına karşı daha sıkı kuralları destekliyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Temizlik firmaları dikkat! Day Cool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kinsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Day Cool Shop.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Mebrur'a gelecek, zat-ı şahanesi diyecek benden sizlere gelsin. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Temmuz'un ikinci yarısı için plan yapıyorsanız bu uyarıyı sakın kaçırmayın. Çünkü Almanya yeniden 30 derecenin üstüne, bazı yerlerde 35 dereceye yaklaşan sıcak günlere hazırlanıyor. Haberlere baktığımızda hava tahminlerine göre Temmuz ortasından sonra sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor. Özellikle şehirlerde beton ve asfalt gün boyunca ısıyı tutuyor. Bu da sadece gündüzü değil, gece uykusunu da zorlaştırabilir. O yüzden küçük ama önemli hatırlatmalar yapmak istiyorum. Su içmeyi susamaya bırakmayın. Öğle saatlerinde doğrudan güneşte uzun süre kalmayın. Yaşlı yakınlarınızı ve yalnız yaşayan komşularınızı da aramayı unutmayın. Resmi hava uyarılarını ve DVD bildirimlerini takip edin. Yaz güzel olsun ama hazırlıksız yakalamasın. Bugünün ilk küçük notu bu. Güneşle kavga etmenin kimseye bir faydası yok. Onunla akıllıca geçinmemiz gerekiyor. Şimdi sıcaklığı havadan değil, güzel müziklerden almaya devam edelim.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bazı futbolcular hızlarıyla rakiplerini geçer. Osman Dembele ise imkansız görünen anları gerçeğe dönüştürdüğü için unutulmazdır. Onun hikayesi yalnızca yeteneğin değil, defalarca yere düşüp yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Fransa'nın Rennes altyapısından çıkan Dembele, Borussia Dortmund'da parladı. Ardından dünya futbolunun en büyük transferlerinden biriyle Barcelona'nın yolunu tuttu. Bir dönem sabahlara kadar konsol oyunu oynaması yüzünden çektiği uykusuzluk performansını bir hayli etkiledi. Hatta joystick'i çok sıkı tuttuğu için ellerinde, parmaklarında yaralar oluştu. Çokça da eleştiri aldı ama pes etmedi. O zamanlar gençti. Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve Saint-Germain'de kazandığı kupalarla yeniden doğdu. 2026 Dünya Kupası ise Dembele'nin adeta yeniden yazdığı bir destandı. Norveç karşısında yalnızca 25 dakikada yaptığı hat-trick Fransa'yı grup liderliğine taşıdı. Dünya Kupası tarihinin en hızlı hat-trick performanslarından biri olarak kayıtlara geçti bu 3 gol. O gece yıllarca eleştirilen oyuncu değil, turnuvanın yıldızlarından biriydi. Osman Dembele denince akla sadece iki ayağını da ustalıkla kullanabilen bir yıldız değil, her sakatlıktan sonra yeniden ayağa kalkabilen, umudunu hiç kaybetmeyen ve sonunda Ballon d'Or'a kadar uzanabilen bir savaşçı.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Mebrure, zatı şahanesi.
4: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
3: Umur Doma, yardım et.
5: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
3: Derya Ulu, şımarık.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Klima yoksa, vantilatör yoksa bir havlu bir geceyi biraz daha rahat yaşanabilir hale getirebilir. Evet, bildiğimiz havlu. Pratik öneriler yapmak istiyorum sizler için. Akşam saatlerinde dış hava biraz serinlediğinde pencere önünde nemli bir havlu ya da ince bir çarşaf asmak odadaki havayı bir miktar ferahlatabilir. Mantık basit. Nem buharlaşırken havadan ısı çeker ve hafif bir serinlik hissi oluşturur. Ama önemli bir nokta var. Bunu gündüz sıcak hava içeri dolarken değil, dışarısı serinlemeye başladığında yapmak daha mantıklı.

Gereksiz elektronik cihazları kapatmak, pamuklu ya da keten tekstil kullanmak da işe yarayabilir. Bazen hayatı büyük çözümler değil, küçük akıllı dokunuşlar kolaylaştırır. Bu akşam odanızın akışını şimdiden düşünün ve kendinizi serinletecek yöntemlere başvurabilirsiniz. Sıcak havayı birkaç dakikalığına geride bırakalım, ferah bir şarkıyla yolculuğumuza devam edelim. Demet Akalın Bebek diyor.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Tarkan hayatından aşk gidenler için söylüyor. Aşk gitti bizden. Sonrasında bir reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Sıcak ve kira, ev. İlk saat hep aynı şeyleri konuştuk. Kiralarla ilgili de şimdi sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bazı rakamlar sadece istatistik değildir. Ay sonunda cebimizde ne kadar kaldığını da anlatır tabii ki. Almanya'nın en büyük şehirlerinde kiralar son 10 yılda %51 yükselmiş durumda. Büyük şehirlerde kira artışı özellikle son 10 yılda çok belirgin bir hale geldi. Berlin gibi şehirlerde ev bulmak, taşınmak, daha büyük bir eve geçmek ya da çocukların geleceği için plan yapmak birçok aile için zorlaşmış durumda. Bu başlık tabii ki sadece ekonomi değil, ev dediğimiz şey dört duvarda değildir. Bir insanı güvende hissettiği, dinlendiği, çocuk büyüttüğü, bazen kendini toparladığı yerdir ve kira yükselince yalnız bütçe değil, insanın hayat planı da değişiyor. Bir şehirde yaşamak mı zorlaşıyor yoksa o şehirde kendine ait bir hayat kurmak mı? Bu nedenle dünyanın birçok yerinde insanlar değişen bu ekonomik koşullar nedeniyle ve yaşadıkları yerin beklentilerini karşılamamasından dolayı göçmen durumuna düşmüş durumda. Bu ciddi başlıktan sonra biraz nefes alıyoruz. Metropol FM'de müzikle yolculuğumuza devam. Ev, yol, hayat derken şimdi kendimize birkaç dakikalık bir nefes alanı açalım. İrem Derici, yazsın bana diyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizi Aydın Kurtoğlu ile kapatacağız. Sonundayız yolun diyecek. Önümüzdeki saatte birlikteyiz. Biraz

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Tatile çıkmak güzel ama bavuldan önce kontrol etmemiz gereken bir şey daha var. Havalimanının yoğunluğu. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Arda Eşberk ve bu saatte tatil yolcularını yakından ilgilendiren havalimanı geçmelerine bir göz atacağız. Sonra tatile gidemeyenler için yazı eve getiren filmleri konuşacağız. Bir de size küçük bir yaz akşamı sorumuz olacak. Çünkü yolculuk bazen uçak biletiyle, bazen iyi bir filmle, bazen de doğru ruh haliyle başlar. Metropol FM'de ikinci saatimiz başlıyor. Yolculuk hissiyle devam edeceğiz. Buray gelecek seni her gördüğümde diyecek. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hessen.
1: Değerli dinleyenler, Frankfurt'ta Commerzbank Tower'da iki cam temizlik işçisi yaklaşık 240 metre yükseklikte mahsur kaldı. Çalışma gondolu teknik arıza nedeniyle hareket edemedi. Güçlü rüzgar kurtarmayı zorlaştırdı. İtfaiyenin özel ekibi işçileri akülü halat vinciyle güvenli şekilde yukarı çekti. Hessen'da aşırı sıcakların yaşandığı hafta sonunda ölüm sayısının belirgin şekilde arttığı tahmin ediliyor. Sağlık ve Bakım Dairesi'ne göre 27 ve 28 Haziran'da yaklaşık 650 kişi öldü. Bu sayı normal hafta sonlarının yaklaşık %60 üzerinde. Hükümetin hastalık raporunu ilk günden zorunlu hale getirme planı Hessen'da tartışılıyor. Hausärzteverband bunun muayenehanelerde büyük yoğunluk yaratacağını ve kronik hastaların bakımını zorlaştıracağını söylüyor. İşverenler ise yüksek hastalık oranlarına karşı daha sıkı kuralları destekliyor. Değerli dinleyenler, Hessen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kingsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Uçağı yakalamak için erken çıkmak artık yetmeyebilir. Bu yaz bazı havalimanlarında kuyruklar tatilin ilk sahnesi olacak gibi görünüyor. Haberlere göre Roma, Amsterdam, Lisbon ve Girit gibi yoğun havalimanlarında yaz sezonu kaynaklı gecikme operasyonel sorunlar gündemde. Personel yoğunluğu, güvenlik kontrolleri, bagaj süreçleri ve artan yolcu sayısı tatil başlangıcını zorlaştırabilir. O yüzden küçük bir tatil kontrol listesi hazırlamakta fayda var eğer yola çıkacaksanız. Online check-in yapın, pasaport ve kimlik süresini önceden kontrol edin, aktarmalı uçuşlarda zaman payını geniş tutun, bagaj etiketinizi, havayolu uygulamanızı takip edin ve mümkünse havalimanına son dakika değil, rahat bir zamanla gitmeyi tercih edebilirsiniz. Tatil keyfi hazırlıkla başlar. İyi plan tatilin görünmeyen kahramanıdır. Şimdi biz de gecikmeden müzikteki güzel kahramanlarımızı, ünlülerimizi, sanatçılarımızı hatırlamaya devam edelim. Şu an yoldaysanız eller direksiyonda, gözler yolda, size eşlik edecek şarkı ise Ajda Pekkan'ın Ben Yanmışım parçası. Tatil planınız hazır olsun, müzik bizden geliyor. Ajda Pekkan, Ben Yanmışım diyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlandı. 88 maçta 257 gol atıldı. Karşılaşmaları toplamda 6 milyona yakın biletli seyirci tribünden izledi. Turnuvanın gol krallığında Lionel Messi 7 golle zirvede. Kylian Mbappe 6 golle onu takip ediyor. En çok gol atan takım 13 golle Fransa, Arjantin 11 golle ikinci sırada. Grup aşamasını geçen 9 Afrika temsilcisinden sadece Fas ve Mısır son 16'da yoluna devam ediyor. En çok iz bırakan takım ise Yeşilburun Adaları oldu bu turda. Grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'a yenilmediler. Talihsiz gibi görünen Arjantin eşleşmesinde de 90 dakika sonunda bilekleri bükülmedi. 120 dakika sonunda kendi kalelerine attıkları golle 3-2 yenilerek veda ettiler turnuvaya. Messi bile maç sonu rakiplerini övdü. İspanya'dan gol yemediler. Bunun tesadüf olmadığını gösterdiler, dedi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynayacak olan Sidney Lopez Cabral'ın Arjantin'e attığı gol de şimdiden bu turnuvanın en güzel golü olmayı hak etti. Artık bir sosyal medya fenomeni olan kalecileri Vozinha maç sonrası yaptığı açıklamada "Turnuvadan önce kimse bizim bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordu. Ancak kupaya gururla veda ediyoruz," dedi. Yeşilburun Adaları'nın adını da dünya haritasındaki yerlerini de herkese ezberlettiler. Son 32 turunun sürprizi ise Almanya'nın Paraguay'a elenmesi oldu. En çok şaşırtan da penaltılarla turnuvaya veda etmeleriydi. Almanya futbol kültürüne bu hiç uymuyordu. Bu sonuç Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevi bırakmasına neden oldu. Almanya Futbol Federasyonu resmi olarak Jürgen Klopp ile görüşüldüğünü duyurdu. Jürgen Klopp ise bunu doğrularken göreve olan ilgisini de vurguladı. Anlaşmayı resmiyete dökmek için ise gerekli olan şeyin zaman olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ara vermeden devam ediyor. Bugün tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kalan Kanada, son Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas ile karşılaşacak. Devamında ise Fransa-Paraguay mücadelesi var. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Canlar, bir yaz akşamı planlasanız size en iyi gelecek şey ne olurdu? Deniz mi, film mi, yürüyüş mü, dost sofrası mı yoksa biraz sessizlik mi? Yaz akşamlarında yapılan bu küçük bir testten yola çıkıp size küçük bir soru bırakmak istiyorum. Almanya'da yaşayan bizler için yaz bazen balkonda bir çaydır, bazen göl kenarıdır, bazen Türkiye yolculuğunu beklemektir. Bazen de evde pencere açık güzel bir film ve serin bir içecektir. Herkesin yazdan beklediği şey tabii ki aynı değil. Kimi müzik ister, kimi kalabalık ister, kimi sessizlik ister, kimi sadece biraz huzur ister. Bir tek kelime yazabilirsiniz. Siz bu yaz için neler bekliyorsunuz? Bu yaz size ne iyi gelebilir? Tabii ki benim cevabım Metropol FM'de hazır. Güzel bir müzik ve serin bir akşam sizin için gerçekten de yazın anlamlı küçük bir hediyesi olabilir. Şimdi sıradaki şarkı tam da bu ruh halinize uygun olarak gelecek. Hareketli, güzel, benim sevdiğim bir parça ama öncesinde kısa bir reklam aramız var.
1: Metropol FM Hessen etkinlikleri.
2: Hallo Hessen, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Los geht's mit einem Tipp für alle Fans türkischer Musik. Der türkische Straßenmusiker Ömer Duman kommt am Samstag, den 4. Juli um 20 Uhr nach Frankfurt und gibt dort ein kostenloses Straßenkonzert. Den genauen Treffpunkt veröffentlicht er kurzfristig auf seiner Instagram-Seite @mr.duman7. Schaut einfach in seinen Highlights unter Konzert vorbei. Dort findet ihr den aktuellen Konzertort. Ömer Duman war zuletzt auch mit seinen Straßenkonzerten in verschiedenen europäischen Städten unterwegs und bringt jetzt seine türkischen Lieder nach Frankfurt. Und weiter geht's mit dem Höster Schlossfest. Das größte ehrenamtlich organisierte Fest Frankfurts bietet Konzerte, Kerb und Kulturprogramm. Es läuft bis Sonntag, den 12. Juli in Frankfurt Höchst. Und zum Schluss geht's nach Offenbach. Beim Internationalen Straßentheaterfest erwarten euch Artistik, Theater und Live-Musik. Das Fest findet diesen Samstag ab 12 Uhr in der Offenbacher Innenstadt statt. Viel Spaß bei den Veranstaltungen! Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
1: Metropol FM Hessen etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.
1: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Yazın bazen bir film izlemek, bazen güzel bir müzik dinlemek, bazen peşi sıra böyle ardı ardına bir diziyi bitirmek de çok keyifli olabiliyor ama müzik dinlemek tabii ki ruhun gıdasıdır. Sevdiğimiz bir şarkıcı günün birinde parçasıyla Göksel radyolarınızda olacak. Sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

görmemen, sarıp da sevmemen yazık. Sen de saklı kalbimin tüm

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Ben...

Canlar, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bu saatimizin de sonuna geldik. Ece Seçkin, Mustafa Sandal gelecek, sonrasında Kargo'yla bu saati kapatıyor olacağız.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Mutluluk sandığımız kadar büyük bir hedef mi, yoksa her gün tekrar edilen küçük bir alışkanlık mı? Saatlerimiz 16'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 3. saatinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu saatte biraz daha içeriye döneceğiz ama ağırlaşmadan. Mutluluğun küçük sırlarını, sıcak gecelerde daha rahat uyumayı ve ünlülerin sosyal medyadaki küçük sahnelerini konuşacağız. Bazen insanı iyi eden şey büyük bir mucize değildir. Doğru zamanda gelen küçük bir farkındalık bizi mutlu edebilir. Metropol FM'de hayatı kolaylaştıran bilgiler de bu saatte sizlerle beraber olacak. Bazı şarkılar söyleyemediğimiz şeyi bizim yerimize söylerler. Şimdi sanatçımız Aşkın Nur Yengi, Çek Babam Çek diyor. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Temizlik firmaları dikkat! Daycool Shop'ta 10. yıl kampanyası. 140 litrelik Kingsman marka oturmalı yer sıva makinesi 17.500 euro yerine şimdi sadece net 7.900 euro. Tüm yer sıva makinelerinde %60'a varan indirim. Sadece 15 Mart'a kadar. Daycool Shop.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlıyor.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı. Yalın.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
4: Mutluluğu hep büyük başarıların arkasında arıyorsak belki de yanlış yere bakıyoruz demektir. Çünkü bazen iyi hissetmek küçük alışkanlıklarda saklı olabilir. Psikolojik araştırmalara göre buradan yola çıkarak birkaç basit noktayı konuşalım istiyorum sizlerle canlar. İnsan çok istediği bir şeye kavuşunca bir süre mutlu olur. Ama zamanla o sıradanlaşır ve buna alışır. Buna hedonik adaptasyon deniyor. Yani yeni telefon, yeni ev, yeni iş bir süre sonra normalleşebilir. Ama güçlü sosyal ilişkiler, minnet duygusu, küçük iyilikler ve bir işe kendini kaptırdığınız akış anları daha kalıcı bir iyi oluş hissi oluşturabilir. Çok basit görünüyor ama bazen en zor şey de bu. Bugün zaten sahip olduğumuz iyi şeylerin olduğu anda, şimdi ve burada farkına varabilmek. Bugünün iç pusula sorusu şu olabilir bizler için. Bugün teşekkür edebileceğin 3 küçük şey nedir? Hayatında sahip olduğun ve şükran duyduğun. Büyük bir hayat değişikliği beklemeden küçük alışkanlıklarla da şükran duyarak iyi hissetmeye başlayabiliriz. Şimdi iyi hissettiren şarkılarla yolculuğumuza Metropol FM'de devam ediyoruz. İyi hissettiren küçük şeylerden biri bazen doğru bir şarkıdır ve her şarkı bir sahne açar, hayatımızdaki bir anı hatırlatır. Erol Evgin ve Hande Yener, Sevdan Olmasa parçasıyla acaba hangi sahneyi size hatırlatıyor?
5: Ben de

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlandı. 88 maçta 257 gol atıldı. Karşılaşmaları toplamda 6 milyona yakın biletli seyirci tribünden izledi. Turnuvanın gol krallığında Lionel Messi 7 golle zirvede. Kylian Mbappe 6 golle onu takip ediyor. En çok gol atan takım 13 golle Fransa, Arjantin 11 golle ikinci sırada. Grup aşamasını geçen 9 Afrika temsilcisinden sadece Fas ve Mısır son 16'da yoluna devam ediyor. En çok iz bırakan takım ise Yeşilburun Adaları oldu bu turda. Grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'a yenilmediler. Talihsiz gibi görünen Arjantin eşleşmesinde de 90 dakika sonunda bilekleri bükülmedi. 120 dakika sonunda kendi kalelerine attıkları golle 3-2 yenilerek veda ettiler turnuvaya. Messi bile maç sonu rakiplerini övdü. İspanya'dan gol yemediler. Bunun tesadüf olmadığını gösterdiler, dedi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynayacak olan Sidney Lopez Cabral'ın Arjantin'e attığı gol de şimdiden bu turnuvanın en güzel golü olmayı hak etti. Artık bir sosyal medya fenomeni olan kalecileri Vozinha maç sonrası yaptığı açıklamada "Turnuvadan önce kimse bizim bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordu. Ancak kupaya gururla veda ediyoruz," dedi. Yeşilburun Adaları'nın adını da dünya haritasındaki yerlerini de herkese ezberlettiler. Son 32 turunun sürprizi ise Almanya'nın Paraguay'a elenmesi oldu. En çok şaşırtan da penaltılarla turnuvaya veda etmeleriydi. Almanya futbol kültürüne bu hiç uymuyordu. Bu sonuç Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevi bırakmasına neden oldu. Almanya Futbol Federasyonu resmi olarak Jürgen Klopp ile görüşüldüğünü duyurdu. Jürgen Klopp ise bunu doğrularken göreve olan ilgisini de vurguladı. Anlaşmayı resmiyete dökmek için ise gerekli olan şeyin zaman olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ara vermeden devam ediyor. Bugün tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kalan Kanada, son Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas ile karşılaşacak. Devamında ise Fransa-Paraguay mücadelesi var. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda ile devam ediyorsunuz. Şimdi zamanda bir yolculuk yapıyoruz ve geriye gidiyoruz. Eskilerden güzel bir ses ve harika bir şarkı. Kayahan, Anla Halimden diyecek. Sonrasında birlikteyiz.

Bazı storyler 24 saatte siliniyor ama sosyal medyanın gündeminde iz bırakıyor. Magazin haberine dönelim biraz. 27 Haziran ve 4 Temmuz arasında ünlülerin paylaştığı Instagram hikayeleri derlemesi yine sosyal medyanın küçük kamera arkasını gösteriyor bize. Setten bir kare çeken bir ünlü de var. Tatilden bir fotoğraf paylaşan ünlü de dostlarla bir an bir şarkı seçimi ya da sadece küçücük bir emoji bırakan ünlüler de mevcut ama ne paylaşırlarsa paylaşsınlar tabii ki magazin gündemine yerleşiyor. Bazen bütün yorumlarda tek bir story'den çıkıyor çünkü o story'nin arkasında hangi dedikodu olduğunu insanlar merak ediyorlar. Tamamını görmüyoruz, sadece seçilmiş birkaç saniyesini görüyoruz aslında o ünlünün. Bugünün küçük bir sosyal medya sorusu olsun sizler için. Biz gerçekten anı mı paylaşıyoruz yoksa görünmesini istediğimiz sahneyi mi seçiyoruz? Bugün mesela ben bir enteresan olay yaşadım. Mutfağa girdiğimde bulaşık süngerinin üstünde açmış olan bir filiz vardı ve beni şaşırttı. Bulaşık süngerinde filiz ne alaka? Bilmiyorum, sizler böyle bir deneyim yaşadınız mı? Ben de bu değişik sürprizli anı sosyal medyada story'imde paylaştım ama ünlülerin paylaştığı Bodrum sahillerindeki pozlar kadar dikkat çekmediği de kesin. Sefo ve Mustafa Sandal, isyankar diyecekler.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Sefa ve Mustafa Sandal isyankar dedi. Nil Burak bizi eskilere götürecek ve birisine birisine diyecek. Hemen sonrasında bir reklam aramız var.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

canlar, mutluluk, serin bir oda, güzel bir hikaye, bir story. Bazen iyi hissetmek çok büyük şeyler istemez. Biraz uyku, biraz ferahlık, biraz minnet, biraz da paylaşacak güzel bir an yeter. Bu saatimizde bütün bu detayları sizlerle paylaştık. Son saatte yazın hafifliğini, ünlülerin hikayelerini ve film önerilerini güzel bir finalle birleştireceğiz. Metropol FM dinlemeye devam edin. Derya Ulu şımarık diyecek ve bu saatimizi sonrasında Buray ve Teoman'la kapatacağız. Kupa Kızı ve Sinek Balesi diyecekler sizler için.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Değerli dinleyenler, bu saatimizi güzel, keyifli bir haberle açmak isterdim ama maalesef üzücü bir durum var. Bir yangın haberi Mustafa stüdyomuzda bize bu haberin detaylarını paylaşıyor olacak. Mustafa hoş geldin.
2: Merhaba Arda, hoş bulduk.
1: Nedir bu olayın detayları? Yangın nerede çıktı? Son durum nedir?
2: Maalesef üzücü bir gelişmeyle yayına bağlanmak zorunda kaldım. Bu Stuttgart kentinin Wangen semtindeki toptancı halinde Cuma gecesi büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında depolardan biri tamamen alevlere teslim olmuştu. Kısa süre içerisinde yangın bitişiğindeki ikinci depoya da sıçradı. Cumartesi sabahı hatta bizim bölgeden aldığımız haberlere göre çok yakın saatlere kadar yangın hala kontrol altına alınamamıştı. Burada yangına 200'e aşkın personelin müdahale ettiği söyleniyor. Ve bir de şöyle bir gelişme var. Binanın taşıyıcı sisteminin ağır hasar görmesi nedeniyle ekipler bazı bölümlere giremiyor. Bu nedenle iş makineleriyle binanın bazı kısımları kontrollü şekilde yıkılarak içerideki yangına ulaşılmaya çalışılıyor. Stuttgart itfaiyesi kentte son yıllarda bu büyüklükte bir yangınla karşılaşmadıklarını açıkladı. Ve en yüksekteki alarm seviyelerinden biri olan 4. alarmı ilan ettiler.
1: Evet, can kaybı, yaralı durumu...
2: Neyse ki can kaybı yok ama maddi zararın milyonlarca euroyu bulacağı tahmin ediliyor. Burasının bizim açımızdan da şöyle bir önemi var. Burası Türk kökenli işletmelerin çok yoğunlukta olduğu bir yer. Bu yüzden ve yani zarar gören Türk kökenli işletmelerin olduğunu da biliyoruz.
1: Evet Mustafa, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Saatimizin ilerleyen aşamalarında yine detaylı bilgiler için seninle irtibata geçiyor oluruz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, üzücü bir haber. Umarız yangın en kısa zamanda söndürülür ve bu süreç çözüme kavuşur. Türk kökenli işletmelerin de iş sahiplerinin de olduğu bir olay bu. Milyonlarca euro değerinde büyük bir zarar. Umarız en kısa sürede çözüme kavuşturulur. Sadık Nergiz ve Mihriman'la devam edeceğiz. Hacelobası diyorlar. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Evet, yaz geldi ama tatile gidemedim. Fakat kendime bir tatil havası yaşatmak istiyorum. Neler yapabilirim diye kendinize sordunuz. Film izlemek onlardan bir tanesi. Sinemaya gelen hem kendi başına izleyebileceğin hem de çocuklarınla izleyebileceğin bir sürü seçeneğimiz mevcut. Ben çocuklarla olanı duymak istiyorum diyorsan radyonun sesini biraz yükseltebilirsin. Çünkü çocukların memnun edecek, keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak Minions and Monsters, Minyonlar ve Canavarlar çizgi filminden esinlenen, tabii ki çocukların da bayağı sevdiği bir karakter bu Minyonlar, 1 Temmuz'da vizyona girdi. Tam da bu Minyonların artık daha fazla belaya bulaşmayacağını düşündüğümüz anda bu kez 1920'lerin Hollywood'unu altüst etmek için geldikleri bir hikayeyi anlatıyor. Çılgınca popüler olan Despicable Me serisinin, yani ilk serinin öncesini anlatan bu yeni animasyon macerasında sarı yaratıklarımız sessiz sinema döneminde kendi canavar filmlerini yönetirken onları buluyoruz. Görünüşe göre Minyonlar Gru ile tanışmadan önce bir zamanlar gösteri dünyasının göz bebeğiymiş. Çocuklarınızla beraber keyifle izleyebileceğiniz, sinemanın dünyasında bir yolculuğa çıkacağınız harika bir animasyon.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Yüksek Sadakat, Ben Seni Arayamam diyecek, hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da hükümet vergi reformuyla özellikle ailelere yüzlerce euroluk vergi indirimi vaat ediyor. Ancak uzmanlar artacak sosyal sigorta primleri nedeniyle birçok çalışanın eline beklenenden daha az para geçeceğini, bazı vatandaşların ise zarar edebileceğini söylüyor. Özellikle bekar çalışanların bazı gelir gruplarında yıl sonunda daha az paraya sahip olabileceği ifade ediliyor. Almanya'da hükümet telefonla alınan hastalık raporunu kaldırmayı ve ilk günden itibaren rapor zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Doktorlar ise bunun muayenehanelerde büyük yoğunluğa yol açacağını ve telefonla rapor uygulamasının hastalık izinlerini artırdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. İran'da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamenei için 6 gün sürecek yas törenleri başladı. İran yönetimi milyonlarca kişinin katılımını beklerken törenler uluslararası bir güç gösterisi olarak görülüyor. Ancak ekonomik kriz nedeniyle birçok İranlı törenlere katılmayacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için şu anda Avrupa Birliği içinde oy birliği bulunmadığını söyledi. Ancak Dombrovskis, Gümrük Birliği'nin pratik işleyişini iyileştirmek için teknik ve hukuki görüşmelerin gündemde olduğunu belirtti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Tatile gidemedim ama keyifli bir vakit geçirmek istiyorum. Sinemaya gideceğim, hangi filmi izlesem diye soruyor olabilirsiniz. Gündelik hayatın dertlerinden sıyrılmak, problemlerin mucizevi güçlerle çözüldüğünü izlemek istiyorsanız size güzel bir film önerim var. 26 Haziran tarihinde vizyona girdi. Süpermen sevenlerin belki sevebileceği başka bir alternatif Supergirl filmimiz var. Artık yeni kahramanların spot ışıklarının altına çıkma vakti geldi. Çok fazla çizgi roman, devam filminden ve yeniden çevriminden sonra bu uyarlama tamamen taze bir yüze odaklanıyor ve Superman'in kuzeni olarak Supergirl yani Kara-El Zor, Al Kok, 2025 yapımı Superman filminin sonundaki sarhoş ve son derece eğlenceli kısa sahnesiyle bir solo macera için gereken fitili ateşlemişti. Üstelik filmin yönetmen koltuğunda Craig Phillips'e var, Tonya Krul'e oturuyor ve bu yüzden de harika bir film olacağından şüpheniz olmasın. Kendi başınıza da gidebilirsiniz, bir kahraman gibi yetişmesini istediğiniz çocuğunuzu da yanınızda götürebilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlandı. 88 maçta 257 gol atıldı. Karşılaşmaları toplamda 6 milyona yakın biletli seyirci tribünden izledi. Turnuvanın gol krallığında Lionel Messi 7 golle zirvede. Kylian Mbappe 6 golle onu takip ediyor. En çok gol atan takım 13 golle Fransa, Arjantin 11 golle ikinci sırada. Grup aşamasını geçen 9 Afrika temsilcisinden sadece Fas ve Mısır son 16'da yoluna devam ediyor. En çok iz bırakan takım ise Yeşilburun Adaları oldu bu turda. Grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'a yenilmediler. Talihsiz gibi görünen Arjantin eşleşmesinde de

0: 90 dakika sonunda bilekleri bükülmedi. 120 dakika sonunda kendi kalelerine attıkları golle 3-2 yenilerek veda ettiler turnuvaya. Messi bile maç sonu rakiplerini övdü. İspanya'dan gol yemediler. Bunun tesadüf olmadığını gösterdiler, dedi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynayacak olan Sidney Lopez Cabral'ın Arjantin'e attığı gol de şimdiden bu turnuvanın en güzel golü olmayı hak etti. Artık bir sosyal medya fenomeni olan kalecileri Vozinha, maç sonrası yaptığı açıklamada "Turnuvadan önce kimse bizim bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordu. Ancak kupaya gururla veda ediyoruz," dedi. Yeşilburun adalarının adını da, dünya haritasındaki yerlerini de herkese ezberlettiler. Son 32 turunun sürprizi ise Almanya'nın Paraguay'a elenmesi oldu. En çok şaşırtan da penaltılarla turnuvaya veda etmeleriydi. Almanya futbol kültürüne bu hiç uymuyordu. Bu sonuç Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevi bırakmasına neden oldu. Almanya Futbol Federasyonu resmi olarak Jürgen Klopp ile görüşüldüğünü duyurdu. Jürgen Klopp ise bunu doğrularken göreve olan ilgisini de vurguladı. Anlaşmayı resmiyete dökmek için ise gerekli olan şeyin zaman olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ara vermeden devam ediyor. Bugün tarihinde ilk kez son 16 takım arasında kalan Kanada, son Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas ile karşılaşacak. Devamında ise Fransa-Paraguay mücadelesi var. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve İrem Derici. Alev alev diyorlar.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Bugün sıcak havadan kiralara, havalimanı kuyruklarından mutluluğun küçük sırlarına kadar birçok sahneden geçtik. 4 saatin içinde kendimize birkaç küçük hatırlatma da bıraktık. Sıcak havalara hazırlıklı olmak, evimizi biraz daha serin ve yaşanır hale getirmek, tatil yolculuğuna son dakika değil planla çıkmak ve küçük mutlulukların da farkına varmak ve acaba bugün ne izlesem sorusuna da cevap verdik. Ve hafta sonunun içinde kendimize iyi gelecek bir sahne seçmek de bugünkü görevlerimizdendi. Bizi evde, yolda, işte, balkonda, arabada ya da hafta sonu hazırlığında ya da sahilde, tatilin herhangi bir köşesinde internet üzerinden dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz devam ediyor. Güzel, serin ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bugünün son sahnesini güzel bir şarkıyla açıyoruz. Sırada Ece Seçkin ve Mustafa Sandal var. Aya benzer diyecekler.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Abi Türkiye yolu 2500 kilometre. Bu araba gider mi?
1: Merak etme. BSK TÜV Nord Partner'den geçtiyse Alaçatı'ya da gider, Malatya'ya da.
2: BSK TÜV Nord Partner. TÜV, Gutachten und Einzelabnahme. Sıla yoluna çıkan tüm müşterilerimize ücretsiz sıla yolu çek hediye. BSK TÜV Nord Partner. Kopstraße 98, Frankfurt am Main.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
2: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da hükümet vergi reformuyla özellikle ailelere yüzlerce euroluk vergi indirimi vaat ediyor. Ancak uzmanlar artacak sosyal sigorta primleri nedeniyle birçok çalışanın eline beklenenden daha az para geçeceğini, bazı vatandaşların ise zarar edebileceğini söylüyor. Özellikle bekar çalışanların bazı gelir gruplarında yıl sonunda daha az paraya sahip olabileceği ifade ediliyor. Almanya'da hükümet telefonla alınan hastalık raporunu kaldırmayı ve ilk günden itibaren rapor zorunluluğu getirmeyi planlıyor. Doktorlar ise bunun muayenehanelerde büyük yoğunluğa yol açacağını ve telefonla rapor uygulamasının hastalık izinlerini artırdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Şimdi diğer gelişmelere bir bakalım. İran'da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamene için 6 gün sürecek yas törenleri başladı. İran yönetimi milyonlarca kişinin katılımını beklerken törenler uluslararası bir güç gösterisi olarak görülüyor. Ancak ekonomik kriz nedeniyle birçok İranlı törenlere katılmayacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için şu anda Avrupa Birliği içinde oy birliği bulunmadığını söyledi. Ancak Dombrovskis, Gümrük Birliği'nin pratik işleyişini iyileştirmek için teknik ve hukuki görüşmelerin gündemde olduğunu belirtti. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bir kaleci bazen sadece top kurtarmaz. Bir ülkenin umudunu da ayakta tutar. Paraguay'ın yeni kahramanı Orlando Gil'in hikayesi tam da böyle başladı. Hayat ona geniş tribünler değil, ağır yükler sundu. Ailesini geçindirebilmek için formasını, eşyalarını sattı. Hatta oğlunun hastalık masraflarını ödeyebilmek için sahip olduğu en değerli hatıraları, kaleci eldivenlerini bile satmak zorunda kaldığı günler yaşadı. Ama vazgeçmedi. Paraguay'dan Arjantin'in köklü kulübü San Lorenzo'ya uzanan yolculuğunda sessiz sedasız büyüdü. San Lorenzo, 2014 Dünya Kupası'na damga vuran Real Madrid'in eski kalecisi Keylor Navas'ı transfer etmek istemişti ama olmadı. Şans o anda kadroda yedek kaleci olarak bulunan Orlando Gil'e güldü. Milli takım formasını ise performansıyla kısa sürede hak etti. 2026 Dünya Kupası'nda adını bütün dünyaya ezberletti. Turnuvaya zorlu bir başlangıç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 gol yedi. Türkiye maçında ise tam tersine kalesine duvar ördü. Almanya karşısında da penaltılarda devleşti. İki kurtarışla Paraguay'ı tarihi bir zafere taşıdı. O gece yalnızca bir maç kazanılmadı, yeni bir kahraman doğdu. Gil, Güney Amerika kaleci ekolünün yeni temsilcisi. Hemşerisi, efsane kaleci Jose Luis Chilavert'ten sonra Paraguay'ın en büyük umudu. Çünkü onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bazen en büyük zaferler en ağır yoksulluğun içinden filizlenir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Canınız steak mi çekti? Yoksa pizza pasta ya da burger mi? Kararınızı burada verin. Mamma Forno. Dünya lezzetlerini bir araya getirdik. Hepsi nefis, hepsi helal. Her gün Türk usulü açık büfe brunch kahvaltımıza bekleriz. Mamma Forno. Sahil 29 Frankfurt.
1: mamma-forno.de
2: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlandı. 88 maçta 257 gol atıldı. Karşılaşmaları toplamda 6 milyona yakın biletli seyirci tribünden izledi. Turnuvanın gol krallığında Lionel Messi 7 golle zirvede. Kylian Mbappe 6 golle onu takip ediyor. En çok gol atan takım 13 golle Fransa, Arjantin 11 golle ikinci sırada. Grup aşamasını geçen 9 Afrika temsilcisinden sadece Fas ve Mısır son 16'da yoluna devam ediyor. En çok iz bırakan takım ise Yeşilburun Adaları oldu bu turda. Grup aşamasında İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'a yenilmediler. Talihsiz gibi görünen Arjantin eşleşmesinde de 90 dakika sonunda bilekleri bükülmedi. 120 dakika sonunda kendi kalelerine attıkları golle 3-2 yenilerek veda ettiler turnuvaya. Messi bile maç sonu rakiplerini övdü. İspanya'dan gol yemediler. Bunun tesadüf olmadığını gösterdiler, dedi. Önümüzdeki sezon Trabzonspor'da oynayacak olan Sidney Lopez Cabral'ın Arjantin'e attığı gol de şimdiden bu turnuvanın en güzel golü olmayı hak etti. Artık bir sosyal medya fenomeni olan kalecileri Vozinha, maç sonrası yaptığı açıklamada "Turnuvadan önce kimse bizim bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordu. Ancak kupaya gururla veda ediyoruz," dedi. Yeşilburun Adaları'nın adını da, dünya haritasındaki yerlerini de herkese ezberlettiler. Son 32 turunun sürprizi ise Almanya'nın Paraguay'a elenmesi oldu. En çok şaşırtan da penaltılarla turnuvaya veda etmeleriydi. Almanya futbol kültürüne bu hiç uymuyordu. Bu sonuç Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevi bırakmasına neden oldu. Almanya Futbol Federasyonu resmi olarak Jürgen Klopp ile görüşüldüğünü duyurdu. Jürgen Klopp ise bunu doğrularken göreve olan ilgisini de vurguladı. Anlaşmayı resmiyete dökmek için ise gerekli olan şeyin zaman olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ara vermeden devam ediyor. Bugün tarihinde ilk kez son 16 takım arasında kalan Kanada, son Dünya Kupası'nın yarı finalisti Fas ile karşılaşacak. Devamında ise Fransa-Paraguay mücadelesi var. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı TTF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: sevgili, ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mosmor perde. Bu çocuk güzel.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ZDF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay-Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 4 Temmuz Cumartesi günü Kanada-Fas mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ZDF. 4 Temmuz Cumartesi Paraguay Fransa ile karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen.
2: Arts was popping my G.